En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

İki yanıkla, iki polis, ellerim kelepçede.

0: Ekmekten giden Radyo Ekin. Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Çünkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin bir dokunuş

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Radyo Ekin.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: biliyor musunuz?
1: Ay, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Bu onun sesi.
2: Kimin sesi?
1: Recihimin.
3: Geliyor baba, seninki geliyor.
0: Eyvah, gene geliyor bu deli herif.

0: geldi.
1: Kim geldi? Bu da kim?
2: Bilin bakalım ben kimim? Efendim, çamaşırlarınızı getirdim.
1: Benim çamaşırlarımın ne işi var sende?
2: Çamaşırlarınız uçağımın kuyruğuna takıldı da... ...ama ütületip getirdim, buyurun.
1: Peki, hadi git.
2: Aa, bu bey kim? Yoksa Fikret'i mi istiyor?
1: Hayır, Nedret'i.
2: Ha, o zaman verin gitsin.
1: Yahu, karışma benim işime, ister veririm ister vermem. Hadi git.
2: Fikret'i verdim deyin gideyim, ha, veriyor musunuz?
1: Vermiyorum.
2: Kara vicdanlı adam, her zaman ıstınav verdin, beni bir gün güldürmedin, merhametin yok mu seneye? Kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı.
3: Radyo 2.

Ne yağmur yağıyor İstanbul'da, maşallah maşallah. Efendim herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Tarihler 02-10-2026 günlerden cuma. Dün sizlerle birlikte olamadım. Vallahi galiba özledim ben sizi ya. Dün sistemde bir sorun vardı. Ben burada yaklaşık bir saat yayın yaptım. Kendi kendime yayın yapmışım. Allah'tan birkaç tane dinleyicim beni uyardı yayın yok diye de. Ondan sonra kenara çekildim, yayının gelmesini bekledim. Boşuna deli demiyorlar yani. Bir saat kendi kendime yayın yaptım yani. Efendim kimlerin kulağı bizdeyse, kulağı bizde olan tüm dostlarımıza acaba kocaman bir günaydın diyelim. Program başladı. Sabah 6.30 civarı radyoya giriş yaptım. Ben radyoya gelirken öyle şiddetli bir yağmur vardı ki, Allah sizi inandırsın, arabanın sileceklerini en üst seviyeye aldım, yine de yetişmiyordu. Yani öyle bir yağmur vardı. Sanki maşallah gök yarılmış gibi. Hani derler ya, kovadan boşaltıyorlar sanki. Eğer bugün işiniz yoksa bence hiç trafiğe çıkmayın. Hem İstanbul'da şiddetli bir yağmur bekleniyor bugün, ki başladı zaten. Ayrıca cuma trafiği. Yani çekilme. Allah'tan biz varız ya. Aynen. Ben yayından sonra hemen eve giderim abi. Hiç çekemem bu trafiği yani. Şu an yağıyor değil mi? Fena. Yani bildiğin gök yarılmış gibi. Allah kaza bela vermesin. Dikkatli kullanın araçlarınızı. Eyvallah. Kozi, dün senin doğum günündü galiba. Nasıl bir gudubet bir adamsan. Yayın yoktu dün. Neyse, bugün kutlarız doğum gününü. Peki. Ona kadar buradayız. Güzel bir yayın olacak. Keyifli bir yayın olacak. Sizleri evden alıp iş yerinize kadar götürmeyi planlıyorum keyifli bir şekilde. 0541 484 60 60, WhatsApp numaramız 0541 484 60 60. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım sizin bulunduğunuz mevkide hava nasıl? Bu arada bugün İstanbul'da yağmurun son günü. Yarın itibariyle güneşli günler yine bizi bekliyor. Ama bugün çok şiddetli, gök gürültülü, çok severim gök gürültülü, şiddetli yağmur bekleniyor. Metrekareye 20 ila 50 kilogramlık bir yağış düşmesi bekleniyor. Ciddi bir oran bu. Aman dikkatli olun. Ben demesem olmayacaklar yani. Peki, program başladı. O zaman son şeridi boşaltın. Son şeridi boşaltın.

0: Kulaklarını aç, beni iyi dinle.
1: Kulaklarımı açtım Şevket. Oğlum anlatacaksan anlat, yoksa kulaklarımı bırakıyorum.
2: Mahalleli haber salın, borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alın.
3: Radyo 2.

0: İzmit itfaiyesi benimle ne kadar gurur duysa yeridir. Kısa zamanda çavuş oldum ha.
1: Çavuş olduğunu bırak da çocuğun sualine cevap ver. İzinli misin dedi.
0: Hayır, kovuldum.
1: Belliydi zaten. Bu kaçıncı bey oğlum? Bu sefer ne halt ettin?
0: Bu sefer hiçbir halt etmedim. Haksız yere kovuldum. Bir yangına gittik. Henüz başlamış. Ufak bir kaza. Aldım elime bir varil su. Ateşe dökünce bavrrrr. Meğer varildeki benzinmiş. Hadi beni kapı dışarı.
2: Yanıyorsun Fuat abi.

Ne oldu oğlum, içeri gelen sırılsıklam biliyor. Fena yağıyor değil mi? Ya. Ya İstanbul'da şu an öyle bir yağmur var ki. Ay vurur. Birazdan yan, kapin. Yani vapurlar karayolunda. Birazdan karayollarında sefer yapmazsa ya görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Var. Nasıl şu an? Nasıl şu an dışarısı? Bak bakayım bir. Ben şu an bakamıyorum. Sen bir baksana. Yağıyor değil mi? Çok fena yağıyor. Yani bugün İstanbul'da az önce söyledim ama belki radyosunu yeni açanlar vardır. 20 ila 50 kilogram yağış düşecek. Yani metrekareye bu bayağı büyük bir oran. Yani bugün işiniz yoksa dışarıya çıkmayın. Bir de cuma trafiği eklenecek buna. Değil mi? Yoğun olacak. Neyse. Ha dedim ya, Allah'tan ben varım. Akşamda Dadeli var. İyi, hadi bakalım yırtınız yani. Buradan da bir uyarı yapalım. Eğer dışarıya çıkmak için hazırlık yapıyorsanız şemsiye falan almayın. Varsa efendim can yeleği falan alın. Yani bugün muhakkak üzerinizde can yeleği olsun efendim. Ha? 07.42 yaptık saatlerimizi. Mesajlara da şöyle bir göz atalım. Yolda annemle beraber seni dinliyoruz Zeli Murat'ı. Bir teşekkür ederim efendim, sağ olun. Annenizin ellerinden öpüyorum. Anneler kutsaldır. Esenyurt'ta Mehmet. Trafikte seni dinliyorum. Fena bir yağmur var demiş. Evet. Ben sabahtan beri ne anlatıyorum? Sevgili Ömer, Sultan Gazi tarafındayım. Burada da yağmur başladı. Geldim kapına yayan, sen değil mi? Öyle mi? Beni. Var mı? Can yeleğin falan var mı? Koyan, haydi dünyaya geldim sana. Peki, selam olsun efendim sana. İzmir'den selamlar demiş. Çay var, içersen. Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Günaydın Deli Murat demiş. Günaydın efendim. Sevgili Hamiyet. Ayşe Vural, en son kime sarıldınız demiş. En son kime sarıldım? Vallahi en son ben kime sarıldım? En son kime sarıldım? Düşünüyorum. Herhalde en son ben yastığa sarıldım yani. İlk aklıma o geldi. Vallahi fena yağıyor değil mi? Yani... Yağmur yağmıyor, bildiğim bugün şehir yıkanıyor o şekilde.

caddelerde böyle balık malık görebilirsiniz ha. Hani metrobüs nereden kalkıyor diyen bir balık görürseniz yolda şaşırmayın efendim. Hazırlıklı olun yani. Başkanım günaydın. Ekip olarak seni dinlemeye devam. Naci Şef senden selam bekliyor demiş. Naci Koca Göl. Selam olsun efendim. Şefimize. Günaydın Muratçım. Günaydın kardeşim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Bütün dinleyicilerimize hayırlı cumalar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum tabii. En önemlisi sağlık demiş. Önce sağlık. Asımoğulları Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Elvan Aslan. Aa, hoş geldin. Kim bastı oğlum ona? Aa, hoş geldin ha. Nasıl, bulunduğun yerde yoğun mu trafik? Fena yağıyor değil mi yağmur? Hadi canım. Neydi, söyle, gel sen de söyle, gel. Gök yarılmış sanki. Öyle yağıyor. Güzel. Berekettir. Bak bugün yağmurun son günü. Yarından sonra hava güneşli. Tabii. Ulan hava güneşli olur. Sıcaktan bunaldım, yağmur yağsın dersin. Yağmur yağdığında niye güneşli değil dersin? Ya insan oldu abi. Nankörüz yani. 0541 484 60 60, 0541 484 60 60'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ha canım. Oğlum şemsiye satacağına can yeleği satsana. Şamrel falan sat bugün.

0: İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Çaycı öyle deme yani. Bak İstanbul'da trafik olmasın, tamam mı? İki damla yağmur düşsün İstanbul'a, trafik felç oluyor. Ben bunu testini de yaptım. Bundan yıllar önce radyodaki arkadaşlara iddiaya girdim. Çıktım abi terasa. Dedim bakın aşağıya, baktılar. Dedim trafik var mı? Yok. Terastan bir bardak su döktüm aşağıya. 3 dakika sonra kilit oldu İstanbul'da. Bu testini yaptım bunu. Tabii. Ya bardağı da bırak, yani aşağıya tükürsen İstanbul'da trafik oluyor.
1: Hayırlı cumalar olsun Muratcığım, iyi günler demiş sevgili Baba Yaşar. Günaydın.
0: Ver bakayım de, kim göndermiş?

0: Oğlum bize bunu niye yapıyorsun ya?
1: Lütfen beni artık teaser'a koy. Deli Murat! Deli Murat!
2: Adamın dibisin, adamın dibi.
0: Oy neydi o ya? Oğlum haftanın son günü yapılır mı?

Başkan günaydın, iyi yayınlar. Radyoda hiç akıllı yok mu diyor. Sabah sen, akşam Dadali, kafayı yedik biz de. Ne oluyor? Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğimize deli oluruz.

0: Benim canım ağam. Üşenmemiş bana resim göndermiş bak. Görüyor musun trafiği? Muratcığım burada yağmur hafif yağıyor ama demiş. Trafik çok yoğun. İnşallah can yeleği aldın yanına abi. Ve dün yayın neden yoktu demiş. Ya hiç sorma, dün ben burada 45 dakika kendi kendime yayın yapmışım. Harbiden manyak gibi. Allah'tan beni uyardılar, yayın yok. Niye konuşuyorsun, yayın yapıyorsun diye. Sonradan öğrendik. Teknik bir sıkıntı vardı. Sürekli jingle dönüyordu. Düzelmesi de bayağı bir sürdü. Yani onu 10 geçe gibi falan normal yayın başladı ama bizim yayın gitti yani, güve gitti. O değil, ne güldüm ya. Yayın yok, ben burada yayın yapıyorum ya.
1: Vallahi.
0: Ya bizim manyak uyarmıyor beni, biliyor musun? Bizim çaycı var ya, dün uyuz oldum ona. Uyarmıyor beni ya. Gıcıklığına. Allah'tan dinleyiciler uyardı, yoksa bir şey ona kadar yayın yapardım burada. Yo, aradık, tekniği aradık, servisi aradık, sevgili Cihat'ı aradık. Herkesi aradık abi. Millet dün ölüm uykusuna yatmıştı zaten. Kimse uyanmadı abi. Benim arabam suda da gidiyor demiş. Özel bir modu var. O moda bastığım zaman benim araba suda da gidiyor demiş. Abi seni kim kandırdı ya?

Oğlum espri yapıyor. Araba suda gider mi? Sen niye inanıyorsun çaycıya? Ha, gidiyor. Suda gidiyor arabası. Hafta sonları arabasını ide olarak kullanıyor. Tabii. İdo'ya kiralıyor hafta sonları. Benim o... Oğlum sen...

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asmulları
2: Kuyumculuk
1: Reklam.
3: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
4: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
5: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Günaydın başkan. Nasılsın başkan? İyisindir inşallah. Deli Murat'ı dinlemeyen adam adam mıdır la? Deli Murat'ı sevmeyen adam adam mıdır la?
1: Başkanım günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Nasılsın başkanım? İyisindir inşallah. Seni çok seviyorum. Öpüyorum seni kocaman.
2: Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş.
3: Türkiye'nin en deli programı.

0: Sen niye zahmet ettin abi? Ben kendim çıkardım karakoldan yani.
1: Allah cezanı versin. Hala konuşuyor.
2: Ulan adam affetmesiydi, bu gece içerideydi.
0: Yok canım. İçişleri Bakanı arkadaşımdır. Çok sıkışırsam ona telefon ederdim.

Yusuf, günaydın Yusuf. Başkanım, ben de bugün arabayı bıraktım, sandalla işe gidiyorum demiş. Yazı yazı. Tabii kimseye zararı olmadan yazdı yani. Bazen görüyorum böyle sel basan evler oluyor. Çok üzülüyorum. Bazılarının mesela kar yağışlarında da oluyor bu yüzden. Bazılarının keyfi, bazılarının çilesi olabiliyor yani. Günaydın sevgili kardeşim, kolay gelsin. Yola çıktık, Ok Meydanı'ndan Maltepe'ye geldik 40 dakikada demiş. 40 dakikada. Ok Meydanı'ndan Maltepe'ye. Çok iyi gitmişsin ya. Valla çok, 40 dakikada iyi gitmişsin yani. Neyi sorayım çaycı? Nasıl? Nasıl? Yüzerek gitmişlerdi, sen inanacak mısın? Bu havaya rağmen demiş 40 dakikada vardık. Bize Kadir Usta'ya, Yılmaz Usta'ya ve ben Cevdet Bey'e şarkı çalar mısın? Bu güzel eseri armağan edeyim size. Bu arada Cevdet abi, Musa'yı sen beni bir ara. Buradan bir ara. Bu şarkı arasında bir ara. Bana bir ihale vereceğim.

dakikada gitmişler de onda övünüyor görüyor musun? Ok Meydanı'ndan Maltepe'ye 40 dakikada. Ya biz, bak biz var ya, bizim bir uzun yol şarkılarımız var. Elvan Ağam'la beraber. Buradan, bak Bağcılar'dan Edirne'ye, Selimiye Camii'ne 14 dakikada gidiyoruz.

0: kadar gidiyoruz yani eder.
1: Değil mi? 0541 484 60 60 0541 484 60

0: Günaydın Deli Murat, günaydın. Nasılsın, iyi misin? Günaydınlar.
1: Günaydın teyze, günaydın. Teyzeme bak be.
2: İşte cesaret, işte feraset, işte başkanım gelmiş yayına. Hoş gelmiş başkanım, hoş gelmiş, sefalar getirmişsin başkanım.
1: Ulan sizin yüzünüzden geri gideceğim ha.
3: Ya ne de güzel kolejim, bülbül gibi. Maşallah.
4: Asımoğulları.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
3: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam.

0: Günaydın Deli Başkan, günaydın. İyi yayınların olsun Deli Başkan. Hani az önce arkadaş diyor ya, herkes öpüyor. Ya hep ben öpüyorum seni, ben.
1: Sen ne konuşuyorsun lan değişik?
2: Çünkü ben bir deliyim. Bizde herkese yer var. Çünkü burası delilerin yeri. Deli Muran Show.
3: Günaydın başkanım, günaydın.
4: Günaydın.
3: Vallahi bu ara pek dinleyemiyorum, kusura bakma ama seni seviyorum biliyorsun.
4: Sen de sev beni. Zaten beni hep nedense kıllı bıyıklı adamları seviyor ya.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
2: Asmoğulları
3: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
4: Güzel adamım güzel. Allah ölmüş de yaratmış maşallah.
5: Radyo 2.

0: Başkanım, çok güzel bir İstanbul sabahından günaydın. Gününüz hep aydın olsun. İyi yayınlar diliyorum. Başkanım, bütün ekiple beraber seni dinliyoruz ve bize selam gönderirsen bizi çok mutlu etmiş olursun başkanım. Seni seviyoruz. İyi ki varsın ve hep var olasın başkanım.
1: Selamun aleyküm. Günaydınlar. Hiç radyo dinlemezdim. Ta ki seni dinleyene kadar. Şimdi her fırsat buldukça, her denk geldikçe sadece senin kanalı dinliyorum. Deli Murat, iyi yayınlar.
2: Oğlum niye korkuyorsun o kadar ya burada? Şeker misin, eriyesin ya? Gel şuradan iki tane poğaça al. Simit alma oğlum, simit bağlandı. Simit 30 TL oldu. Bak rejideki arkadaş ortak olacaksa bir tane alalım 3 kişi. Ay. Orhan Aydın, Orhan babacığım günaydın. Antepli tatlıcığım, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Yolda seyir halinde bizi dinliyor, bize bir video göndermiş. Hayır, benim gençliğime benziyor bu.
3: Ya ne de güzel konuşuyor. Bülbül gibi. Maşallah.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle
2: şahane. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: Bir kilo toz şeker isteyecektim.
1: Hemen şuna bak. Hemen mi? Şeker nerede?
2: Çuvalda.
1: Sen bu dalgacıya bakma Zehra Hanım. Şekeri kim kaybetmiş ki biz bulalım? Biz istemez miyiz satmak?
0: Allah sonumuzu hayretsin.
2: Ya nasıl olur usta? Dün akşam 3 çuval şeker geldi. Gece uçmadı ya, şuradaydı.
1: Sabah karanlığı dükkana neden gelmişim anladın mı uyanık? Şekeri sakladım. Zam gelecek.
2: Daha yeni geldi ya.
1: Gene gelecek.
2: Aptala malum olur.

0: Dürzi. Bak sayayım ha. Ondan geriye doğru. Çıkmazsan kapına dayanırım. 10, 9, 9. Neydi lan?
1: 8.
0: 8, 7, 6.
2: Ula şimdi durup dururken yoluna kurban gitmeyek. Ne yapsak ya?
1: Ne bileyim ben.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 3.
0: 2. 2. 1.
2: 1. Burada ya, burada.
3: Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş.
4: Ağzından en ufak bir laf kaçarsa o dilini çeker, koparır gene sana yedirdim. Tamam mı?

bizi. Mesajlara bakalım. Osmaniye'den Bülbül. Hayırlı cumalar başkanım, seviliyorsun demiş. Selam olsun efendim Osmaniye'ye. Osmaniye'de sondaj yapıyorlarmış. Adı Bülbül mü, Ümmet mi bilmiyorum ama. Oğlum zaten Bülbül diye isim mi olur ya? Yok, Baykuş. Selam Deli Vuran Show, ben İstanbul'dan, Çatalca'dan Muzaffer. İş yerinde kulaklıkla dinliyorum. Hareketli bir halay yapar mısın diyor. Tüm işçi arkadaşlara gelsin, sana gelsin demiş. 2001 yılından beri seni dinliyorum. İlk defa mesaj atıyorum demiş.

Başkanım, adamın biri reklamlarda bir araba görür ve araba reklam icabı robota dönüşüyor. Adam gider bu arabadan alır, bir hafta sonra araç firmasını mahkemeye verir. Der ki reklamlarda bu araba robot oluyor ama bana verdikleri araba robot olmuyor. Mahkemeye vermiş ve yüklü bir tazminat kazanmış. Ya anladım hangi araba olduğunu. Biz de mi yapsak, ne yapsak? Adam bize yol gösteriyor olmuş ya. Selam başkanım, yağmurlu bir İstanbul sabahından günaydınlar. Ben Özcan, yerimi aldım. Her zaman olduğu gibi seni severek dinliyorum. İyi ki varsın demiş. Ver gazı. Sana da gaz vermekten bıktım ya. Sana bir tane sanayi tüpü bağlayayım. Gazı oradan al. Ne o? Sürekli gaz ver, gaz ver, gaz ver. Allah. Verelim bir tane sanayi tüpü. Sırtına monte edelim bunu. Abi. O da kurtulsun, ben de kurtulayım ya. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar deli. El alem akıllıya, biz deliye hasretiz demiş. Valla bizim burada tam tersi yani. Millet deliye, biz akıllı yazıyoruz ya. Bayburtlu Taner. Çayırova Belediyesi'nde süpürge operatörüyüm. Tüm Bayburtlu ve Çayırovalı hemşerilerimize selam olsun. Aleyküm selam. Sıradaki eser tüm Radyo Ekim dinleyicilerine de gelsin demiş. Burada da inceden inceden yağmur yağmaya başladı demiş. Güzel. Valla burası fenaydı, fena. Değil mi? Arabanın silecekleri yetişmedi yani. Öyle bir yağmur vardı. Günaydın başkanım. Ok meydanından Ramazan. Seni bu camiada tek geçerim. Ha bir de beni Veli Efendi de koştur beni bir de.

Kardeşim senin montta monta iş olan arkadaş geldi yine demiş. Senin montu almaya çalışıyor. Zorla elinden aldım. Bu adam da ne kadar yüzsüz ya. Neyi mi görse istiyor ya. Donumu görse onu isteyecek ha.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.

0: seninle bir şey şaka yapalım. Sen hanım, ben erkek olayım.
1: Ben bayan olayım, sen erkek ol.
0: Evet, telefonu çaldırayım. Niye sen ulan? De aç bakalım, konuşalım.
1: Niye ulan ben bayan oluyorum ya?
0: Ya başkanım, bir de sen bayan ol. Milleti kandırıyorsun. Ondan sonra telefon çalıyor, açmıyorsun.
1: Çaldır telefonu.
0: Başkanım, telefonu açar mısın?
1: Evde yokum.
0: Başkanım şimdi aç, aç şu telefonu. Başkanım sinirleniyorum.
1: Lan oğlum, evde yokum lan.
0: Başkanım, aç, çaldırırım.
1: Tamam, dur.
0: Başkanım şu telefonu.
1: Açıyorum, bir daha çaldır. Alo.
0: Merhaba canım. Nasılsın hayatım aşkım, ne yapıyorsun?
1: Kim aradın sen?
0: Ben aşkımı aramıştım canım, sen misin?
1: Bir dakika, kocamı veriyorum. Alo.
0: Alo. E ya ne olacak başkanım?
1: Şimdi biz seninle evli miyiz?
0: Evet.
1: Ay.
0: Kurban olayım senin be. Adamın dibinin kökünün kökünün dibisin be. Kim tutar seni? Yürü ya deli Murat.
1: Evet.
0: Allah'ına kurban senin be.
2: Türkiye'nin en deli programı.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.

Efendim 09.47 yaptık saatlerimizi. Burası Radyo Ekin, Deli Burak Show yayında. Göktuğ Bey İnşaat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada ev yaptırmak isteyenler, evini yenilemek isteyenler ya da evim su alıyor, ısınmıyor diyenler, Göktuğ Bey İnşaat'ı arayabilirsiniz. 0536 409 67 86 0536 409 67 86 ev yaptırmak isteyenler, evini yenilemek isteyenler, evinize dair, yaşam alanınıza dair ne varsa Göktuğ Bey İnşaat yanınızda. Bu arada Hacı abi, Hacı Saltaş, Yenikapı Aksaray'dan benim komşum, daha 90'lı yıllardan bahsediyor. Beni şimdi çocukluğuma götürdün Hacı abi, yemin ediyorum vallahi. Tekstilcilerin kralı, mahallenin gururu. Şimdi diyordur, ben oğlum ben gazla çalışmıyorum manyak. Selam olsun efendim. Şu an ortamda atölyede bize kulak veren herkese. Vallahi atölyenin adını bilmiyorum ama Hacı Saltaş'ın atölyesinde çalışan tüm dostlara bu güzel eseri armağan ederim.

tatlarım Sultanbeyli demiş. Herhalde Sultanbeyli'den gönderiyor. Selam olsun efendim. Bir aldırma gönül yapalım. Ondan sonra programı toparlayacağız. Hadi bakalım.

Kaç dakikamız var? 7 dakika mı var? 7 dakikamız var. Valla 2 şarkı sığdırırız. Benim değerli kuzenim Hasan, canım benim, bu güzel eseri sana darman edelim. Dün doğum günündü. Bugün kutlayalım. Doğum günü kutlu olsun. Kaç yaşına geldin bilmiyorum ama herhalde sen de yaşlandın artık be. Vay. Hacı abi 90'lı yıllardan bahsetti. Aksaray Yeni Kapı'dan. Bir an var ya, yaşlandığımı hissettim. Bu güzel eseri ona darmadım.

0: Aradasıyız dede.
1: Dedi Murat.
2: Radyo 2.
3: Tüh be, hediyelik yoğurt gitti.

0: Benim artık feda vakti geldi. İstanbul'da yağmurlu, soğuk bir hava var. Bugün son, yarın itibariyle artık güneş yüzünü gösterecek. İki günlük bir ayrılık söz konusu. Her zaman söylüyorum, kimseye bulaşmayın, kimseyle kavga etmeyin. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ama ve lakin kavga kaçınılmaz ise eğer, sizleri hastaneden değil karakoldan almak isterim. Mevzuyu anladınız yani. Nasıl geçer orada? Peki şimdi İbrahim Tatlıses'in harika bir eseriyle programı noktalayacağız. Layık değilsin. Aa, güzel değil mi ya? Hedamızı onunla yapalım. Göktuğbe İnşaat'a, Asımoğulları Kuyumcula senin için ölen katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ne yapıyoruz? Senin için bu alemi yakarım. Ecel gelse ona da kapan. Efendim Göktuğbe İnşaat'ın telefonu bir kez daha vereyim. 0536 409 67 86 0536 409 67 86. Evinize dair her şey burada. Ev yaptırmak isteyenler, evini yenilemek isteyenler, işte duvarım su alıyor, çatım akıyor. Evle alakalı aklınıza gelen her şey Göktuğbe İnşaat'ta. Hem uygun fiyata hem kaliteli malzeme kullanarak anahtar teslim çalışıyorlar. ...0536-409-67-86'dan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hacı abi, yanıyorsun be, yanıyorsun be.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

Birini aldık bir metre astar, ötekisi bayramlık ister yar yar. Kadir Mevlam ikisinin acısını birden göster. Kurtul

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34, 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle. Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
0: Reklam. Radyo 2.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin. Kuluçi, Malaçi, Kuluçi, Malaçi, Kuluçi, Malaçi, Kaçıbaçı, Kambalaçi, Kuluçi, Malaçi, Kaçıbaçı, Kambalaçi, Kuluçi, Malaçi, Kaçıbaçı, Kambalaçi, Hokus pokus, salami.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541

0: 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Radyo Ekin.
3: Son 3

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir daha olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadım.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

0: Ağlamaktan gözümde yaş kalmadı be.
1: Güzel oldu ya. Aferin.
2: Ben kaç gündür uyumuyorum biliyor musun? Bilmezsin tabii. Nereden bileceksin? Arayıp sordun mu var? Sorsan bilirdi tamam. Aradın sordun ama ben ne dedim?

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
3: Başımı bu.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazios Montpaşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç için sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. Hayırlı cumalar. Haftanın son çalışma iş günü İstanbul'da yine yoğun, sağanak, bölge bölge değişen, bir anda güneş açan, fırtına kopan, bir anda duran, bir anda sağanak yağışa dönen, sonrasında yine güneş açan, üç mevsimi bir arada yaşatan bir hava var efendim. 14 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Serkan kardeşiniz yayında. Efendim 18'e kadar burada olacağız. Tabii sizlerin mesajları çok önemli ve kıymetli. Her zamanki gibi sizler olmazsanız bu programların hiçbir önemi yok. Cumamız mübarek olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Tahsilatınız da bereketli olsun. Umduğunuzu bulduğunuz bir gündür inşallah. Mucizelerin yaşandığı bir gün olsun. Efendim mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam şu anda mesajlarınızı alıyoruz. Radyo Ekin ve Serkan Lama official sayfam. WhatsApp üzerinden 541-484-60-60 541-484-60-60 buradan da mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var. Haber detaylarımız var, ilginç haberler var, aldığımız notlar var. Gümbür gümbür her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşuyor. Evet peki, biz gaza basacağız, kemerler takılı, gözünüz yolda, gözünüz işte, kulağınız Radyo Ekin'de, Serkan kardeşin yayında, hadi bakalım.

0: Efendim başladık bu saatimizde. 14 itibariyle Gala Kokoreç katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim sizin büyüttüğünüz bir marka, seyyar satıcılıktan bugün Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bir marka. Gala Kokoreç 70 şubesi 40. yılında Türkiye'nin en büyük üretim firması, kokoreçin

0: sektörün liderlerinden ve sizler mağazalarımızda en uygun fiyatta kokoreç sevenleri sevindiren şubelerimizle sizlerin takdiriyle devam ediyoruz ve 70. şubemizi açtık efendim. Zaten bütün mağazalarımızda fabrikadan dolayı çok uygun fiyatlarda sizler kokoreci tüketiyorsunuz. Ama 70. şubemizi özelde bu yoğun yağmurlardan yeni açılan AVM'nin bir elektriksel bir problemi oldu. Bugün de o arıza devam ediyor bu arada. Bilginiz olsun. Ama burada yapmış olduğumuz kampanya şu anda Mahmut Bey gişelerinden gelen Anadolu yakasına geçmeye çalışan Avrupa konutlarını ve Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçince yeni açılan Opet içerisinde AVM'de Gala Kokoreç aracınızı hemen Tem Cadde AVM önüne bırakıyorsunuz. Gala Kokoreç şubemizde de 50 TL indiriminizi alıyorsunuz. Sadece Radyo Ekin'den geliyorum demeniz yeterli. Bu sadece Radyo Ekin dinleyenlerine özel bir kampanya. Onu da altını çizelim. Evet, yoksa fiyatlarımız zaten uygun. Fiyatlarımız zaten tam tüketicinin istediği fiyatlarda. Ama bir de 70. şubemize özel, 40. yılında da özel bir indirimimiz var. Radyo Ekin'den dolayı da gittiğinizde 50 TL indiriminizi alacaksınız. 10 yarım 500, 20 yarım 1000 lira. Yani ciddi bir indirim. Kokoreç'te hem uygun fiyat hem de 50 TL'lik bir indiriminiz var. Kalitesi, hijyeni, ustalığı ve yılların tecrübesiyle Gazi Osman Paşa'da Tem üzerinde Opet Tem Cadde AVM içerisinde 70. şubemizi açtık. Lezzet büyük, fiyat uygun. İzmir usulünü sevenler iri kıyım, İzmir usulünü ince kıyım isteyenler sade, dilim dilim ekmek arasında sevenler ve tabii ki kapya biberli sebzeli ekmeğin içerisi böyle ufaktan yanmış, odun ateşinde pişmiş, içerisinde uykulukla yoğrulmuş, üzerine pul biberini, dağ kekiğini, kimyonunu, tuzunu attın ve yanında buz gibi ekşili şişe ayranı da içtiğin zaman değmeyin keyfinize. Sadece bu indirim 70. şubemizde geçerli, onun da altını çizelim. Şu anda Mahmut Bey güşelerinden Anadolu yakasına geçmeye çalışan o güzergahta Opet'in içerisinde yeni açılan Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtiğinizde Tem Cadde AVM'de Gala Kokoreç. O yüzden bugün 10 kişiye hediye verecektim ama bugün bu tadilattan dolayı veremiyoruz. Bilginiz olsun. Yoksa 2 cumadır, 3 cumadır dağıtıyoruz 10 kişiye kokoreç keyfini. Peki, devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ne demek, ne demek? Sevgili Necmi abi, seni hemen Sivas'a uçuruyorum.

Efendim başladık, devam ediyoruz. Birazdan mesajları da okuyacağız. Instagram Radyo Ekin sayfamızdan mesajınızı ulaştırabiliyorsunuz. Serkan Lama Official sayfam Instagram sayfamızdan ulaşabiliyorsunuz. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Nilgün Hanım, bence diyor yağmurlar böyle devam eder, kış çabuk geldi. Bu havalar diyor ki bizim moralimizi bozuyor. Yok, su da lazım. Yağış da lazım. Hemen bakalım Sekomama tahminlerinde moraliniz düzelecek bir hava var mı? Var. Efendim İstanbul'da bugün hava böyle gelgitli, fırtınalı, yağmurlu, sağanak. İstanbul'da yarın biraz daha düşük yağmur var, çıtır bir yağmur var. Ama pazar günü hava açık, onu söyleyeyim. Mangal severler, pazar günü hava 21 santigrat ölçülüyor, yağış gözükmüyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hava açık. Ama cumartesi, pazar günü yine bir sonraki haftanın cumartesi, pazarı yağmura geliyor gibi duruyor. Ya. Şahin Oruç, Şahin'im AC Vakiki Yalova Depo şu anda bizleri dinliyorlar. Yalova'ya selamlar olsun. Şahin Oruç, Çınarcık Kocadere Yalısı. Zekeri Ünlü'den de Palar Emzi istemişsin. Birazdan ilerleyen dakikalarda çalacağız. Şahin, hayırlı cumalar sana da.

Efendim mesajlara bakalım. Hemen güncelleyelim sayfamızı. Radyo Ekin Instagram sayfamız Serkanlama official sayfam. 541-484-60-60 gelen mesajlara bakalım. Sebahattin Güler. 500 evlerden dinliyorum sizleri demişsiniz Serkan kardeşim. Zaten bütün bölgelerden çalıyorsun. İstek istemeye gerek yok. Sıra bize de gelecektir. Hayırlı cumalar dileklerini iletmiş. Sağ olun efendim. Böyle bilinçli dinleyiciyi seviyorum. Evet, iyi yayınlar. Serkan abi Afyonkarahisar'dan selamlar demiş. Metin Benek göndermiş mesajını. Eyvallah, selamlar olsun Afyonkarahisar'a. İbrahim Gür. Şu anda sizleri Büyükçekmece'de dinliyorum. Maalesef trafikteyiz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Türküler adına size teşekkür ediyorum demişsiniz. Çok sağ olun. Biz size teşekkür ediyoruz. Siz dinlemeseniz bu programların olması mümkün değil. Yüksel Kılıç Aslan. Şu anda Karaköy'den güzergahımız çok uzun Silivri'ye doğru gidiyoruz demişsiniz. Peki, hayırlı yolculuklar diliyorum. Sıradaki esere talip izlemişsiniz. Selam Serkan Bey, iyi günler. Tokat ellik yapabilir miyiz? Dostcan Fabrikası dinlemede. Hepsi Ekin dinleyenlerine gelsin demişsin. Muzaffer Karaçam göndermiş mesajını. Ellik hazırlayalım arkadaşlar.

Ben Erzurumluyum. Bu arada demişsiniz. Şankayalısınız. Peki efendim. Bir Erzurum Türkçe alır mısınız? Size zahmet olacak. Çok sağ olun. Selamünaleyküm kardeşim. Dün sağlık sorunu yaşadım. Eklem romatizması teşhisi konuldu. Moralim çok kötü. Rabbim hiçbir kuluna dert verip de dermansız koymasın demiş. Allah kulunu darda koymasın inşallah. Hoş geldin, sefa getirdin. İbrahim Gürlevik. Evet, Express Ayakkabı Merkezi. Rabbim şifalar versin inşallah. Çok geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Aman dikkat. Hastaneler tıklım tıklım. Söyleyeyim. Salgın da başlamış şimdiden. Havalar dengesiz, aman dikkat. Kral Bağcılar Kurpe Teksin Son Gaz dinlemede Rojda'dan Narine çalar mısın? Ablam Hayriye Bayram'a gelsin demişsiniz. Hayriye Bayram'a gelsin demişsiniz. Cebrail Kurtbey göndermiş mesajını. Kolay gelsin Serkan Bey, isteksemeye gerek yok, hakkını veriyorsunuz. Darıca'dan dinliyorum sizleri. Meryem. Meryem Uğur. Meryem Hanım çok sağ olun, Darıca'ya selamlar. Peki, Erzurum'a selam olsun. İkinci saatimi ellikle açıyorum.

0: Efendim Erzurumlu hemşehrilerimize armağan ettik bu güzel türküyü. Devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Tam 70 şube, 40. yılı. İstanbul'un her tarafında tabii ki bayimiz var. Ama önemli bir bayi de şu anda TEM üzerinde açıldı. Mahmut Bey gişelerinden çıktığınızda Ankara'ya, Anadolu yakasından geçip veya Göktürk'ten, Kemerburgaz'dan Trakya'ya doğru geçerken nefes alacağınız bir benzin istasyonu açıldı. Ve Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu içerisinde. TEM Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç 70. şubesini açtı efendim. Hayırlı olsun. Sizin büyüttüğünüz, marka haline getirdiğiniz, beğendiğiniz, takdir ettiğiniz seyyar aracıyla başlayan ve bugüne gelindiğinde 40. yılında 70. şubeye ulaşan Gala Kokoreç. Gücünü sizden ve üretiminden alıyor Gala Kokoreç. Sektörün lideri, Türkiye'nin her yerine kokorecini de gönderen ve bütün mağazalarında uygun fiyata kokoreci sizlere sunan. Ve 70. şubemizde de TEM Cadde AVM'de Gazi Osman Paşa sapağını geçince, evet Mahmut Bey gişelerden geldin, Kanal D'ye geçtin, Avrupa konutlarını geçtin, Gazi Osman Paşa sapağını geçtin, hemen sağda göreceksin. Yeni Opet'in içerisinde Cadde AVM'de Gala Kokoreç'e gidiyorsunuz. 50 TL indirimle de ayrıca kokorecinizi afiyetle yiyorsunuz. Hem zaten uygun fiyat, bir de üzerine Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde 50 TL indiriminiz var. 10 yarım 500, 20 yarım 1000 lira. Güzel yani. Ve bol malzeme, enfes lezzet, gerçek kokoreç, uykulukla sarılmış. Hani şunu mutlaka emin olun kıymetli dinleyenlerimiz. Gıda teröristlerinin bizim midemizi bulandırdığı bir dönemden geçiyoruz. Ama şundan emin olun, mavi bayrak verebileceğiniz en temiz imalatlardan bir tanesi. Gözünüz arkada hiç kalmasın. Gönül rahatıyla Gala Kokoreç'in bütün şubelerinden kokoreçlerinizi tüketebilirsiniz, alışverişinizi yapabilirsiniz. Üretimi A+ söyleyeyim yani. 5 yıldız, tertemiz, hijyen ön planda. Yani içeriye girdiğinizde sanki bir uzay üssü gibi. Tertemiz her şey. Herkesin özel kıyafetleri kafalarında, yani astronot gibiler. Böyle temiz, hijyen bir şekilde de sizlere ulaşıyor ki öyle olmalı kokoreç. Çok hassas bir yiyecek. 70 şubelik dev markamız Gala Kokoreç katkılarıyla, dediğim gibi buradan geçerken şu anda Opet'i gördün. Bugün de tadilat var. Tabii yoğun yağmurla birlikte AVM yeni kuruldu. AVM'de bir elektriksel bir problem çıkmış yoğun yağmurla. Ama dünle bugün çözülecekti. İnşallah yolunuz oradan geçerken de bir uğrayın Gala Kokoreç'e. Afiyetle hem kokorecinizi yiyin hem de indiriminizi alın. Dinlendikten sonra yola devam. Teşekkür ediyoruz sevgili Remzi Orhan'a. Şu anda fabrikada bizleri dinleyen İsmail abiye ve bütün şubelerimize, ustalarımıza, emekçilerimize, müdavimlerimize selamlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bugün kokoreç veremedik ama ne vereceğiz? Balık vereceğiz. 10 kişiye birazdan bir soru soracağız. Balıkçınız Metin'den 10 kişiye gidecek, orada balık ekmek keyfini yapacak. 10 kişiye ekmek arası balık vereceğim. Tabii şu anda düşünün bir de, bunu palamuttan yapıyorlar. Bol salatası, soğanı. Birazdan dinlemede kalın. Balıkçınız Metin'den 10 kişiye ekmek arası balık vereceğim. Nostalji yaptıracağım size. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541 484 60 60 WhatsApp.

Efendim beraberimiz devam ediyor. İkinci saatimizdeyiz. Herkese bir kez daha selamlar, sevgiler. Hayırlı cumalar. Haftanın son çalışma iş günü 14 itibariyle başladık ve ikinci saatimizdeyiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama Official sayfam 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden mesajları okuyacağız. Efendim bu saatimizde balıkçınız Metin İstanbul'da Arnavutköy'de, balıkta markanız 21 yıldır aynı lezzette, aynı kalitede, aynı samimiyette, aynı yerde, aynı adreste sevgili Metin abime selamlar olsun. Metin Tunç Yönetim Kurulu Başkanı. Balıkçınız Metin. Metin abinin de hikayesi küçük bir dükkandan başlayıp bugün İstanbul'da herkesin geldiği bir nokta, bir restoran haline geldi. Birazdan detayları paylaşacağım. Ve bugün Metin abime selamlar olsun, dinliyor şu anda. O da çünkü küçük bir rahatsızlık geçirdi. Normaldir, mevsim değişikliği, suyun içerisinde çok zor bir iş balıkçılık. Ama bu zor mesleği yaparken de keyif alarak yapıyor. Çünkü bugün geldiği noktada bu büyük markayı sizler sevdiniz, sizler büyüttünüz ve bugüne getirdiniz. Bugün de Metin abiye rica ettik, dedi ki nostalji de yapıyoruz biz. Şimdi balıklarımız içeride restoranda pişiyor ve sizlere paket servis, restoranımızda yiyorsunuz, çiğ alıyorsunuz gibi. Ama bir de girişte, balıkçı Metin hemen girişinde tabii ki nostalji balık ekmek var. Herkesin sevdiği ekmek arası balık da çok seviliyor. Bu da devam ediyor restoranımızın girişinde. İşte bugün 10 kişiye ekmek arası balık vereceğim ki şu anda da balığın en güzel mevsimi. O yüzden kulağınız bende olsun. Birazdan soruyu soracağım. Soru hazır. İsim soy isim cevapla bana göndereceksiniz. Birazdan yarım saat sonra, 40 dakika sonra 10 kişiyi belirleyeceğiz ve balıkçınız Metin'de Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince hemen sağda 10 kişiye burada balık ekmek keyfini yaşatacağız. Olur mu? Metin abi küçük bir rahatsızlık geçirmişti. Ona da şifa olsun diye de bir Malatya türküsü gönderdi.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde balıkçınız Metin katkılarıyla başladık efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, 21 yıldır aynı yer, aynı samimiyet, aynı lezzet, aynı kalite değişmez. Sultan Gazi Habibler Eski Edirne Asfaltı, Kaya Fenertepe üzerinden Arnavutköy'e geldiğinizde Devlet Hastanesi'ni hemen geçince sağda balıkçınız Metin. Şu anda tam mevsim ama şunu söyleyeyim, balığın en güzel zamanı. Hele de şu soğuklar, yağışlar balık için mükemmel. Ama sadece balık keyfi denilince akla sadece balık gelmesin. Bunun yanında taptaze kalamarın mutlaka tadına bakın, özel sosuyla. Tereyağlı karides kiremitte mutlaka karidesin tadına bakın. Tuzda balık yediniz mi bilmiyorum ama tuzda balık yemediyseniz tuzun içerisinde kendiyle pişen, tuzuyla pişen mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Günlük çiftlik midyesi, mevsim salatası, balık çorbası, ki balık çorbasının içerisinde Metin abinin kullandığı, Trakya'dan getirdiği bir acı biber var. Acı sevmiyorum, acı bana dokunuyor demeyin, bu dokunmaz. Ki aynısını da ben diyordum. Şimdi o acının peşinde koşuyoruz. O yüzden evinizde balık pişirmenize, evinizi kokutmanıza, perdenizi kokutmanıza, mahalleyi kokutmanıza gerek yok. Gelin restoranımızda ağırlayalım sizi. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler bizden. Olur mu? Ya da kutularınızda özel hazırlayalım, ayıklayalım, pişirelim. Salatanızla, soğanınızla gönderelim servisimizde. Evinizde afiyetle yiyin ama evinizde pişirmeyin, hiç uğraşmayın. Özel bayi toplantısı, dernek toplantısı, nikah yemeği, geniş salonumuzda sizleri ağırlamak isteriz. Gelirseniz de dediğim gibi balıklar sizden, tatlılar bizden efendim. Rezervasyon numaram 0212 597 81 çift 0, 0212 597 81 çift 0 rezervasyon numaramız. İstanbul'da Arnavutköy'deyiz. Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin, İstanbul'dan herkesin geldiği, ziyaret ettiği bir mekandır. Çünkü balık ayrı bir şeydir. Balık herkesin yapabileceği bir iş gerçekten değil.

0: Bugün de sevgili Metin abiden dedik ki 10 kişiye Metin abi ekmek arası nostalji, kapının girişinde ekmek arası nostalji de yapıyoruz. Yani sizler balık ekmek yiyorsunuz ve bugün 10 kişiye balıkçınız Metin'den bugün cuma, cumartesi, pazar fark etmez bu 3 gün içerisinde gideceksiniz, isimleri vereceğiz. Sembolik bir soru soracağız. Şimdi 10 kişiye ekmek arası balık ekmek. Olur mu? Sorumuz hazır. Soruyu da soruyorum. İsim, soy isim, cevabı hemen Instagram Radyo Ekin Serkan'la mı official sayfam 541-484-6060 WhatsApp üzerinden ulaştıracaksınız. Sorumuzu hemen soralım. Efendim hangi balık türü adını bir meyveden almıştır? Hangi balık türü adını bir meyveden almıştır? Bu balığın adını yazacaksınız. Meyve ile ismi aynıdır. İsim, soy isim, cevabı bana yazın. Birazdan 20-25 dakika sonra 10 kişiyi balıkçınız Metin'e göndereceğim. Mis gibi şu anda tam mevsiminde ekmek arası balık, yani balık ekmeği sizlere yedireceğim. Meyve ile aynı olan balık türünü soruyorum. Hangi balık türü meyve ile adı aynıdır? İsim, soy isim, cevabı 541-484-6060 Instagram Radyo Ekin Instagram sayfamızdan ulaştırıyorsunuz. Sevgili Aziz Mirza, Mirza Tekstil şu anda dinliyor bizi. Onlar da ailece balıkçı Metin'e geldiler. Metin abi de çok ilgilenmiş onlarla. O da Metin abiye hürmetlerini, saygılarını sunuyor, selamlarını gönderiyor. Biz diyor balıktan çok büyük keyif aldık. Şu anda adresimiz bundan sonra balıkçınız Metin demiş sevgili Aziz Mirza. Eyvallah.
1: Tanıtıcı reklam.

Efendim, beraberliğimiz devam ediyor. Cevaplar geliyor. Birazdan cevapları paylaşacağız. Hangi balık türü adını bir meyveden almıştır? Hangi bir balık türü adını meyveden almıştır? İsim, soy isim, cevabı 541-484-6060 WhatsApp, Instagram, Radyo Ekin ve Serkan'la official sayfamdan ulaştırıyorsunuz. Balıkçınız Metin'den, Arnavutköy'den nostalji yaptıracağım. Sizlere 10 kişiye balık ekmek vereceğim. Tam mevsiminde hem de balık. Olur mu? Birazdan cevapları paylaşacağız.

Cabir çalışanları şu anda bizleri dinliyorlar. Başakşehir'de Cabir, sevgili Ferdi, sevgili Feyzullah abi, sevgili Özgür Çölükoğlu ve sevgili Mesut. Metrokent 5. etapta İmam-ı Azam Camii'nin de tam karşısında Cabir Cağ Kebabı. Önümüzdeki günlerde de başlayacağız. Oradan da harika hediyeler dağıtacağız. Doğru yeri anlatmayı seviyorum. Yani doğru yeri anlatırken de doğru firmayı, sizler için hayırlı olan firmayı, işini kaliteli yapan, önemseyen bütün firmalara selam olsun. Sevgili Ferdi, Ender Balkır'dan bir eser istemiş olacağız inşallah. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınların olsun inşallah. Her daim can kulağıyla seni dinliyoruz. Küçükçekmece Belediyesi olarak kulaklarımız Radyo Ekin'de. Şoför arkadaşlarımıza, özellikle dün ismini unutup bana sistemde bulunan çavuşumuz Güney Şen'e ve Özkan özellikle bir türkü armağan edersen sevinirim demişsin. Sevgili Mehmet Gören, Küçükçekmece Belediyesi selamlar olsun. Şoför arkadaşlarımıza Günay Şen ve Özkan. Orhan Orhan Sevimli, cumartesi kuzu çevirmesine bekliyoruz seni demiş Silivri'de. Bu kuzu için de bir Elazığ türküsünü armağan eder misin Orhan Sevimli'ye? Aha. Sevgili Mahmut Uzun, Mirza Teksil. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Devam ediyoruz. 14 itibariyle başladık. 18'e kadar buradayız. Hadi bakalım.

0: şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Saadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46 60. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama devam ediyor.

Efendim sorumuzu tekrarlayalım. Birazdan cevapları bir 5 dakika içerisinde vereceğiz. Cevaplara da bakalım bu arada. Kimler doğru cevapları göndermiş? Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Instagram Radyo Ekin 541 484 60

Çekmeköy'den Tülay Sırdıkeser, Başak Fitri'de çalışan türkü arkadaşlarıma Uraz Melek, Nuray Batu, Rıza, Zülküf hep gelsin demişsin. Çekmeköy Tülay selamlar olsun. Hayırlı cumalar. Malatya'da duramam eserini çalar mısın? Ahmet Satılmış'tan Çerezci Baba Mehmet Akpınar. Evet, Sevda Yılmaz. Yanlış cevap bu arada. Murat Göğüş doğru cevap. Abdullah Yağız doğru cevap. Bakıyorum hemen. Özgür Çolukoğlu doğru cevap. Yılmaz Ersan doğru cevap. Nevzat Yıldız. Mustafa Şükten de bir türkü istiyorum doğru cevabı göndermiş. Hüseyin Bülbül doğru cevabı göndermiş. Güvercin Tepe'den Harun Yılmaz doğru cevap. Cengiz Işıkgöz doğru cevap. Erdal Yıldız doğru cevap. Hemen bakıyorum. Bayram Toparsan doğru cevap. Ahmet Demir yanlış cevap. Şengül Bora doğru cevap. Veli Kılınç doğru cevap. Hidayet Sungur doğru cevap. Nurettin Kılıç Hasan doğru cevap. Mehmet Sancar doğru cevap. Zehra Davran doğru cevap. Çatalca'dan Muzaffer Karaçam, Yüseven kardeşlerden Kaymakamı Kızdan istiyorum doğru cevabı da göndermiş. Sevgi Zeytun doğru cevabı göndermiş. Emin yanlış cevap. Osman Beyhan doğru cevap. Nurcan Erdoğan doğru cevap. Yasin Mont Dünyası doğru cevap.

sonraki bu türkünün ardına 10 kişiyi belirleyeceğiz ve balıkçınız Metin Arnavutköy'de nostalji ekmek arası balık mis gibi tam mevsiminde en yağlı haliyle, en güzel haliyle birazdan bu türkünün ardına 10 kişiyi balıkçınız Metin'de Arnavutköy'de misafir edeceğiz efendim.

0: Efendim, cevaplar arasında kazananları hemen söylüyoruz. Bayram Toparslan, Balıkçınız Metin katkılarıyla bu saatimize devam ediyoruz. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı kalitede ve aynı samimiyette
1: tanıtıcı reklam.
0: Ve bugün 10 kişiyi de nostalji yaptıracağız. Restorantımızın hemen önünde balık ekmek de yapıyoruz. Ekmek arası balığı sevenlere de 10 kişiyi burada misafir edeceğiz. Bayram Toparslan, Nurcan Erdoğan, Osman Beyhan, Hidayet Sungur, Cengiz Işıkgöz, Harun Yılmaz, Abdullah Yağız, Murat Göğüş, Zehra Davran, Nurettin Kılıçarslan, Özgür Çölükoğlu, 11 kişiyi Balıkçınız Metin'e gönderiyoruz. Metin abiye de teşekkür ediyoruz efendim. O yüzden evinizde hiç balıkla uğraşmayın. Gelin sizi misafir edelim. Balıklar sizden, tatlılar bizden, çaylar kahveler bizden. Tam da mevsim, hava soğuk, hava yağışlı, balığın en güzel hali ki bu vitamine bizim ihtiyacımız var. Çocuklarımızın daha çok ihtiyacı var. Bol bol balık yememiz lazım. Doğru yerde yediğinizde de mutlu ayrılırsınız. Sadece balık değil, dediğim gibi balığın yanında kalamarı, karidesi, tuzda balığı, balık çorbası, mevsim salatası ve mevsim balıkları gözünüzün önünde. Mutfak, salonumuz çok geniş. İş yemekleri, aile yemekleri, nikahtan sonraki yemekler için de sizleri burada kalabalık grupları da ağırlıyoruz. Rezervasyon numaramızı da hemen verelim. 0212 597 81 çift 0, 0212 597 81 çift 0. Balıkçınız Metin, Sultan Gazi, Habibler, Eski Edirne asfaltı, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne geldin. Hemen geçince sağda metro ile gelirsiniz. Metro ile aramız 100 metre, haberiniz olsun. Sabah saat 10, akşam 23'e kadar da hizmetinizdeyiz. Balıkçınız Metin, teşekkür ediyorum sevgili Metin Tunç, Metin abime. Ve kazanan isimleri bir kez daha söylüyorum ve bu saatimizde noktalıyoruz. Bayram Toparslan, Nurcan Erdoğan, Osman Beyhan, Hidayet Sungur, Cengiz Işıkgöz, Harun Yılmaz, Abdullah Yağız, Murat Göğüş, Zehra Davran, Nurettin Kılıçarslan, Özgür Çölükoğlu. Afiyetler olsun efendim.

Efendim 3. saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı Instagram üzerinden bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şimdi güzel böyle uzun yol türküleri çalacağım sizlere. Sizleri bir yerden alacağız inşallah. Bir yerlere bırakacağız. Olur mu? O zaman devam.

0: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan türküler bu programda Serkanlama devam ediyor.

Efendim 3. saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan'la ile Türkülerin Kardeşi'yle devam ediyoruz. Tekrardan cümleten selamun aleyküm. 2 saati geride bıraktık ve bu saatimizde Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Saat 18'e kadar buradayız. Boğazköy Aden 200 dönüm üzerine kurulu ve bu cumartesi yani yarın saat 19'da harika bir program var. Urfa Sıra Gecenin ustası Zekeriya Ünlü. Ben de sahnede olacağım. 20 kişilik dev orkestrası. Mendiller hazırsa yarın saat 19'da alkolsüz ailenizle gelebileceğiniz bu muhteşem mekanda, doğanın içerisinde, Boğazköy Aden'de harika bir eğlence olacak. Birazdan detayları paylaşacağım. Kulağınız bizde olsun. Rezervasyonlar azaldı, yerler tükendi. Bilginiz olsun. Sevdiğim vereceğim numarayı, rezervasyon numarasını birazdan ararsınız. Artık son dönemeçteyiz. Yarın akşam harika bir program olacak inşallah. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama Official sayfam 541-484-6060, 541-484-6060'tan da mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Sesiniz oluyoruz.

Bu akşam Belçika-Türkiye maçımız var. Milli maçımız var bu akşam. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. gruptaki 3. maçımızda Belçika'ya konuk oluyoruz. Saat 21.45'te başlayacak maç. ATV'den canlı yayınlanacak. Norveç Futbol Federasyonu hakemi yönetecek maçı. Millerimizden galibiyet bekliyoruz. Yoksa işimiz çok zor. Eğer bu maçı kaybedersek Montella'cım sana zahmet. Sana zahmet. Kapıyı da kapatma. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. O zaman devam edelim. Mesajları okuyacağız. Gülsüm Karataş, sevgili Adem Karataş. Benim de hemşehrilerim dinliyorlar şu anda. Selamlar olsun sevgili Adem ve kıymetli eşine. Onun nezdinde tüm Malatya Kalelilere armağanımız olsun bu güzel türkümüz. Yarın da zaten beraberiz Boğazköy Aden'de. Ve sevgili Mahmut Uzun ve sevgili Orhan Sevin. Orhan abi sen yarın kuzuyu çevireceksin de biz yarın gelemeyiz abi. Yarın yoğunuz. Sen onu bir sonraki cumartesiye bırak. Ben Adem'i de alır gelirim.

0: Evet, beraberimiz devam ediyor. Boğazköy Aden tesiri katkılarıyla bu saatimize başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim yarın cumartesi pazar günü tabii ki ailenize mutlaka bir yere gitmek istiyorsunuzdur. Pazar günü hava da güzel bu arada söyleyeyim. Hava açık, yağış yok. Çok uzaklara gitmenize, kilometre yapmanıza, benzin yakmanıza, sırtınızdan ceza yemenize, dönerken çile çekmenize gerek yok. Efendim 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy, Aden, Habibler Sultan Gazi, Fenertepe'yi geçince Eski Edirne asfaltı üzerinde içeri girdiğinizde başka bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Evet, hepimiz mangal yakmayı seviyoruz. Türk insanının bu genlerinde var mangal. Ama dışarıda ateş yakmak yasak. İçeriye girdiğinizde Boğazköy Aden'de hemen girişte kasabımız var. İstediğinizi alışveriş yapabiliyorsunuz. Köfteniz, sucuğunuz, mantarınız. Size ayrılmış özel localarda, sadece size ayrılmış özel odalarda bunu yapıyorsunuz. İçerisinde özel masası. Hemen kürekle kömürlü ateşiniz geliyor. Odun ateşiniz geliyor. Ve sizler mangalı keyifle yapıyorsunuz. Ben uğraşmam dersen hemen 500 kişilik restoranımızda bütün kebap çeşitleri, hamburgerinden pizzasına kadar var. Önemli olan çocukların eğlenmesi diyorsanız, bir de serpme kahvaltısına bir açlık getirelim. Serpme kahvaltıyı biz kaldırdık. Biz israfı kaldırdık. Seçtiğiniz, doyduğunuz kadar parasını ödüyorsunuz. Siz de boşuna israf etmiyorsunuz. Boşuna büyük paralar ödemiyorsunuz. Boğazköy Aden'de seçtiğin kadar ye, seçtiğin kadarını öde başladı. Bu arada bilginiz olsun. Çocuklarımızın eğlenebileceği çok alan var. Çocuk köyümüz var. Çocuk köyüne çocuğunuzu emanet ediyorsunuz. Survivor etaplarında eğlenirken, enerjisini atarken sen kır kahvesinde kumda kahveni içiyorsun. Mis gibi çayını semaverde içiyorsun. Yine çocuklarımızın eğlenebileceği at çiftliğinde midil atına kadar var. Burada çocuklarınıza ders aldırabilir, harika bir terapi yapabilirsiniz. 200 dönümü safari yapabilir orman içerisinde, ATV'lerle ailenizle gezebilir. Gençlerimiz paintball, boya savaşlarıyla boya savaş alanında eğlenebilirler. 170 metre kaydıraktan büyük bir adrenalin yaşayabilirler. Yine küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Dağ keçisinden, kuzusundan, tavşanından, suyun üzerinde kuğular, ördekler göreceksiniz. Çocukların çok sevdiği küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. 1500 kişilik kır düğünü yapabileceğiniz açık ve kapalı alanlarımız, kız isteme alanlarımız, gezi alanlarımız, piknik alanlarımız, size ayrılmış özel masalarda orman içerisinde. Gazoz atölyemiz. Yani burada ne ararsanız var. Ve yarın akşam Boğazköy'de büyük bir konser var, büyük bir eğlence var, harika bir menü var. Eğlence garantili, mendiller hazırsa Zekeriya Ünlü, Urfa Sıra Gece'nin ustasıyla birlikte ben de sahnede olacağım. Bir gün kaldı, hemen rezervasyonunuzu yaptırın. 0531-248-45-45 531-248-45-45. Hemen arayın, adınızı yazdırın. Olur ya, belki doğum gününüz ya da eşinizin doğum günü ya da evlilik yıl dönümü ya da çalışanlarınıza bir jest yapabileceğiniz bir eğlenceyi yarın akşam ailenizle alkolsüz gelebileceğiniz bir mekanda sizleri ağırlayacağız. Rezervasyon için 531-248-45-45, Instagram'dan da Boğazköy Aden diye yazdığınızda anlattıklarımı, hayal ettiklerinizi şu anda orada karşınıza çıkacak inşallah.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Okuyacağım mesajları. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060.

Evet, İsmail Hazar. Beraberliğimiz devam ediyor. İsmail abiye de selamlar olsun. Instagram Radyo Ekin mesajınızı şimdi okuyacağım. 541-484-60-60. Buradan da mesajlarınızı okuyacağız. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Hüseyin Baran. Ne güzel, Fransa'dan dinliyorlar. Yurt dışından dinleyenimizin çok olduğunu zaten biliyoruz. Radyo Ekin ailesinin çok sevildiği yerlerden. Hem Fransa, İngiltere, İsveç, Hollanda, birçok yerden mesaj geliyor. Sevgili Adil abi selamlar olsun. Sana da. Hayırlı cumalar Serkan Bey. Sizden Ender Balkır'dan. Yola bakın, belki gelen babam dresini çalarsan sevinirim. Şişli'den Gülçin. Gülçin diyorsun ki yani dertler derya olsun ha.

Ben demiş Nevzat Yıldız. Siz değilsiniz, yoksunuz zaten listede. Yani inşallah bir dahakine. Harika bir program. Vallahi emeğinize, yüreğinize sağlık Serkan Bey demiş. İzmir'den dinliyoruz. Sevgi Zeytun göndermiş mesajını. Çok sağ olun, İzmir'e selamlar. Kolay gelsin. Beşil Tekstil'den 500 çalışanımız da sizleri dinliyoruz. Enginur Şahin'den bir türkü çalar mısınız? Herhangi bir şarkısı olabilir. Cemal Yıldırım kardeşimize gelsin demişsiniz. Peki efendim. Nilgün, çok teşekkür ediyorum. Sana da selamlar olsun. Sana da armağan olsun bu güzel kahtalı mıçı türküsü. Dönüşte de güzel bir Enginur Şahin türküsüyle devam edeceğiz. Burası Türkiye'nin dinlenen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin efendim. Serkanlama yayında devam.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 2434. 0507 817 2434. Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Efendim beraberimiz devam ediyor. İstekler arasındaydı. Engin Nurşen Türksün'ü. Armağan Etik Beşli Tekstil. Şu anda 500 kişi bizleri dinliyorlar. Cemil Yıldırım kardeşimize de armağan olsun dediler. Biz de armağan ettik. Efendim Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60 mesajınızı buradan da okuyacağız. Selamünaleyküm Serkan abi, Gergel Hasan'dan Aynur'a çalar mısın? Altın Tekse çalışan Salih'e ve Muhammed Ali'ye gelsin yayınlar demişsin. Salih göndermiş mesajını. İyi yayınlar, ben Özak Tekstil'in emektarı Niyazi, sıradaki eser Biricik Müdürüm Halit abi ve Ustalar Ustası İsmail Sural'a armağan olsun demiş Beytullah Karaer. Özak Tekstil. Ahmet Akbalık bizim de Malatya'nın önemli bir değeri, Özak Tekstil'in yönetim kurulu başkanı. Ahmet Akbalık'a da selamlar olsun. Gülcan teşekkür ediyorum. Sana da selamlar olsun. Hayırlı cumalar. Doğan Demir'den Layık Değilsin eseri çalarsan sevinirim. Teşekkürler. Yaşar Selçuk göndermiş mesajını. Mahsuni Şerif'ten Yuh Yuh eserini Sevgi Zeytun Armanetik zaten çaldık sizler için. Nermin Özdemir. Çaldığınız her eser değerli ve kıymetli. Biz kıymet verdiğimiz, kıymet gördüğümüz yerdeyiz, var olunuz demişsiniz. Nasihatle uyanmayan gönül imtihanla hakka döner. Rabbim imtihanlarımızı kolaylasın. Merhametle, vicdanla, adaletle ve umutla kalın. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Cumanızda hayrı bereketli üzerinize olsun demiş Nermin Özdemir. Çok sağ olun. Sabah daha kirazdan bir türkü istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişsiniz.

0: Efendim artık 3. saatimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla da devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim cumartesi günü yani yarın artık zaman azaldı, zaman daraldı. Yarın saat 19'da büyük eğlence Boğazköy Aden'de Urfa Sıra Gecesi'nin duayeni, efsanesi sevgili Zekeriya Ünlü. Ve 20 kişilik dev orkestrası, harika bir menü, zengin bir menü, sahnede çiğ köfte, mırralar, mendiller hazırsa yarın akşam Boğazköy Aden'de alkolsüz ailenizle sizleri ağırlayacağız. Ben de sahnede orada olacağım. Beraber olacağız, beraber eğleneceğiz. İnsanlara bakıyorum ve mutsuz ya. Zengini mutsuz, fakiri mutsuz. İnsanlar böyle bir kasvetli. İnsanların gerçekten böyle programları da ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Nereye baksanız böyle bir insanlar suratlarından düşen bin parça. Derdini bilemezsin tabii ki. Ama en azından bir akşam da olsa şöyle bir neşeli olalım, keyifli olalım, ailemizle eğlenelim diyorsanız yarın akşam için biletler şu anda, biraz önce de görüştüm. Çok yoğun. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyoruz bu arada. Boğazköy Aden ve Radyo Ekin ailesi adına olarak söylüyorum. Şu anda hemen hemen salon istediğimiz doluluğa ulaştı. Şu anda da rezervasyonlar devam ediyor. Rezervasyon numaramız 0531-248-45-45. 531-248-45-45 rezervasyon numaramız. Yarın cumartesi, pazar günü. Pazar günü kahvaltı etmek isteyenler için serpme kahvaltı artık yok. Yani israf yok. Seçtiğiniz kahvaltının parasını ödeyeceksiniz. Doyduğunuz kadar ödeyeceksiniz. Hiç uzaklara gitmenize gerek yok. 200 dönüm içerisinde çocuklarınızı eğlendirebileceğiniz, ailenize keyifli bir zaman geçireceğiniz, uzaklara gidip çok benzin yakıp dönerken çile çekmenize gerek yok. Yanı başınızda böyle bir mekan var. 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden'de. Mangalınızı yakabiliyorsunuz. Size ayrılmış özel localarda. Kasaptan alışverişinizi yapıyorsunuz. Özel localarda. Yemeğinizi yiyorsunuz, mangalınızı yakıyorsunuz, semaver çayınız geliyor. İsterseniz restoranımızda sizleri ağırlayalım. Bütün kebap çeşitleri, pizzasından hamburgerine kadar var. Çocuklarınız ata binebilirler. At çiftliğimiz, ATV ile 200 dönümü ailece büyük bir serüven yaşayabilirsiniz, safari yapabilirsiniz. Çocuk köyümüzde çocuklarımız eğlenirken sizler kır kahvesinde, közde kahvenizi içebilirsiniz, kumda kahvenizi içebilirsiniz. 170 metre kaydıraktan büyük bir adrenalin yaşayabilir. Boya savaşları için boya savaş alanımıza, paintball boya savaşları gençlerin de çok tercih ettiği bir alanımız. 1500 kişilik kır düğünümüz, açık ve kapalı alanlarımız, kız isteme alanlarımız. Yani burası devasa bir yer. Oksijenin bol olduğu, egzozun olmadığı harika bir yer. Boğazköy Aden Instagram'dan takip edin. Bizden bilginiz olsun. Cumartesi pazar günü gerçekten çok uzağa gitmenize gerek yok. Küçük hayvanat böyle barınaklarımız var. Çocuklarımızın eğleneceği alanlar var. Suların üzerinde kuğuları göreceksiniz, ördekleri göreceksiniz, kazları göreceksiniz, hindileri göreceksiniz. Yaban geyiğinden, tavşanından, kuzusuna kadar eğlenebilecekleri alanlar var. Ve yarın akşam da Zekeriya Ünlü ile Sıra Gecesi'ne bekliyoruz efendim. Son kez numarayı tekrarlayacağım. Rezervasyon numaram 541-248-45-45. 531-248-45-45. Instagram'da radyo. Instagram'da da Boğazköy Aden'i takip edebilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ustanın da selamı var size. Zekeriya Ünlü. Bu güzel türküyü de armağan etti sizlere. Yarın bundan daha güzelleri de sahnede olacak inşallah. Canlı canlı. Devam ediyoruz. 18'e kadar buradayız.

0: Serkan Yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Evet, son saatimizdeyiz. Bir kez daha herkesleri sevgiyle selamlıyoruz. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyoruz. Haftanın son çalışma iş gününde Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan kardeşinizle, Türklerin kardeşiyle Serkan Lama ile yayın devam ediyor efendim. Bu saatimizde de evname katkılarıyla başladık. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, aman bizden fiyat almadan birazdan detayları anlatacağım. Üzerinizden büyük bir yükü alacağız. Sakın alışverişi tamamlamayın. Vallahi zarar edersiniz. O yüzden detayları dinleyin. AVM'lerimizi gezin. Ondan sonrasında da alışverişinizi nasıl yapıyorsanız yapın ama üzerinizden büyük bir yükü alacağız. Birazdan detayları da anlatacağım. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Son saatimizdeyiz. Bu arada Almanya'nın en zengin 500 kişisi listesinde 3 Türk var. Tabii ki tahmin ettiğiniz kişi var. Covid-19 aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin 500 kişilik en zengin listesinde 71. sırada. Diğer Türk de Hakan Koç. Alman iş ortaklığı ile birlikte 200. sırada yer almış. Özlem Türeci ve Uğur Şahin 71. sırada. 500 zengin arasında Hakan Koç 200. sırada. Türeci ve Şahin'in serveti 3.8 milyar euro. Hiç uğraşmayın, çarpmaya çalışmayın, makineyi bozarsınız. Ölmem.

0: Efendim devam ediyoruz bu saatimizde evname katkılarıyla beraberimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar eviniz için ne ararsanız Ekim ayı içerisinde de evinizin, odanızın her köşesinde indirim var. Ama en önemlisi evlenecek olanlar 129 bin liradan başlayan düğün paketlerimiz. Üçlü beyaz eşya setimiz 79.900 liradan, 213 parçalık çeyiz setimiz 83.990 liradan, ama en önemlisi ilk 3 ay ödemeniz yok. Üzerinizdeki yükü alıyoruz ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanınız var. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'ü de, Evname Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de 2 şube, Çağlayan'da ve Evname Güneşli'de kapılarını açtı. Yatak odasından, genç odasından, yemek masalarından, smart TV'sinden, buzdolabından, çamaşır makinesinden, laptop bilgisayarına kadar ne ararsanız ilk 3 ay ödeme yok. Ve 20 ay elden ödeme imkanı ve radyo ekinden duyduk geldik demeniz yeterli. Özelde bir hediyenizi alacaksınız alışverişten sonra. 0507 irtibat numaramız 817-24-34, 0507-817-24-34. Evname sabah saat 9'da açılıyor, akşam 21'e kadar da hizmetinize, cumartesi pazar dahil açık olduğumuzu belirtelim. Ekim ayında da evin her köşesinde fırsat var. İsterseniz 6 ay alışverişlerinizi muhafaza edebiliyoruz. İsterseniz hemen teslim, ücretsiz montaj ve ücretsiz

nakliye ile birlikte garanti ürünlerimizi sizlere teslim ediyoruz. İsterseniz de 6 ay muhafaza ediyoruz. Aya varan elden ödeme senet ile ve 3 ay ödemeniz yok. Numarayı bir kez daha tekrarlayacağım. 507 817 24 44 24 34, 0507 817 24 34. Instagram'da da evname olarak takip ederseniz bilgi sahibi olursunuz. İndirimleri hemen anında görürsünüz. Çünkü gün günde özel indirimler ve kampanyalar var evname'de. Evname, eviniz bizimle şahane. Reklam. Peki efendim, son saatimizde mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin, takip edin lütfen. 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajları okuyacağız.

Hemen bakıyorum mesajlarımızı. Almanya Mannheim dinlemede. Adıyamanlıyım demiş sevgili Mustafa abi. Selamlar olsun Adıyamanlı Mustafa abi. Almanya Mannheim'den bizleri dinliyorlar. Selamlarımızı iletiyoruz gurbette yaşayan tüm gönül dostlarımıza, yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize selamlar olsun. Esma Yıldırım. Türkülerin hepsi çok güzel. Ekin ailesine çok teşekkür ediyoruz. Kalite getirdiniz demiş. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok da diyor mesaj yazamıyorum. Eyvallah. Orhan Şanlıtepe. Bir türkü de değerli hemşerimize de armağan eder misin? 17 itibariyle biz işten çıktık. Yarın inşallah sizleri Aden'de yalnız bırakmayacağız. Yerimizi ayırttırdık bu arada demişsiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Sevgili Muzaffer Çakır. Bize İzzet Altınmeşe türküsü istemiş bizden. İzzet abime selamlar olsun. Ne demek? Cengiz Özden. Harika program. Ben bu türkülerle diyor memlekete giderim. Sivaslıyız bu arada demişsiniz. Çok sağ olun. O zaman güzel bir İzzet Altınmeşe türküsü buyurun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Evet, artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Son mesajlara bakalım kimler dinlemede. Merhabalar, kolay gelsin. Beşir Tekstil'den 500 çalışanımıza dinliyoruz. Engin Uşan istemiştiniz, çaldık zaten. Sevgili Serkan kardeşim, harikasın, yine enerji veriyorsun trafikte bizlere. Çün güçlü İrfan. İrfan Yalçıntepe göndermiş mesajını, teşekkür ediyoruz. Ferhat Tunç'tan özgürlük mahkumların, impak makine çalışanlarına ve tüm göle, Uğurtaş köylerine gelsin demiş. Gürkan Karaboğa göndermiş mesajını. Merhabalar, ben de bir Malatya Türküsü istiyorum, çalarsanız sevinirim. Tüm Malatya ve Aras Kargo Marmara TM çalışanlarına armağan olsun. Ayten Dağ Deviren, Malatya Ekiman Güzel Yurt. Vay vay vay. Oktay Kaynarca'nın köyü. Oktay abi de buralı, Güzel Yurtlu. Ekiman'da Ceviz Festivali'ne gitmiştim. Ekiman çok güzel bir yer, tarihi bir yer. Ceviz'in memleketi, selamlar olsun memleketime. Sevgili Ali Yaşar tekrardan İstanbul'a dönüş yaptı sevgili Ali abi. Başarılar diliyorum. Yine Kot Atölyesi'ne, yine 550'lerde Karadeniz Mahallesi'nde geri dönüş yapmış. Başarılar diliyorum. Bu güzel türkü sizlere de armağan olsun. Evet, yavaş yavaş veda vaktimiz geldi.

0: Evet, artık yavaş yavaş sonlardayız. Bu saatimizde evname katkılarıyla başlamıştık ve 14 itibariyle başlayan maceramızın son dakikalarını yaşıyoruz efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim evname, evlenecek olanlar, özellikle ev eşyasını yıllardır yenilemeye çalışanlar, evinizin her köşesinde indirim var, odanızın her köşesinde indirim var. Yatak odasından, genç odasından, laptop bilgisayarlarından, smart televizyonlarından, buzdolabından, çamaşır makinesinden, ne ararsanız, mutfak ev aletlerinden, küçük ev aletlerinden ve düğün paketlerimiz 129.900 liradan başlıyor. Ve ilk 3 ay ödeme yok. 20 ay elden senetle ödeme imkanı. 6 ay muhafaza ediyoruz depolarımızda. İsterseniz hemen teslim, ücretsiz teslimat ve ücretsiz kurulum ve ücretsiz nakliye. 20 aya varan vadelerle 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. Evname 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'ü'de, Evname Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve 7. şubemizde Güneşli'de, Bağcılar Güneşli'de Evname kapılarını açtı. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. İrtibat numaramız 507-817-24-34, 507-817-24-34. O yüzden her yeri gezin, mutlaka fiyat alın, almadan gelmeyin. Ama bize uğramadan da final yapmayın, zarar edersiniz. Üzerinizdeki büyük bir yükü alıyoruz. Evet, evlenmek meşakkatli bir iş, zor bir iş, masraflı bir iş. Ama en azından bu yükünüzü, evinizin eşyasını dizerken de Evname bu yükü üzerinizden alıyor. 129 bin liradan başlayan düğün paketlerimizle ilk 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 3 ay sonra 20 ay elden senetle ödeme imkanlarıyla Evname şubelerimize sizleri bekliyoruz efendim. 0507-817-24-34, 0507-817-24-34 Instagram'da da bizleri takip edin. Evname, eviniz bizimle şahane.

14 itibariyle başladık. Katılan, bizleri dinleyen, dinleten, önemseyen tüm gönül dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyorum. Hafta sonunda güzel bir hafta sonu sizinle olsun. Cumartesi günü Boğazköy Aden'de Zekeriya Ünlü'yle sahnede olacağım. Eğer bir işiniz yoksa, rezervasyon yaptırmadıysanız, ailenizle alkolsüz gelebileceğiniz Boğazköy Aden Instagram'dan da yazın. Yarın akşam sahnede olacağız sevgili Zekeriya Ünlü'yle birlikte efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Benden sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. Dadali bize de başarılar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma!
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmüyor musun?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yönetişen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Ya, onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra köşe var. Köşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adamı.
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.

0: 368 4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı, Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 41 24.
2: Dadali!
3: Dadali!
4: Dadali!
3: Dadali!
2: Lan ne oldu?
5: Türkiye radyolarının en dadalisi.
2: Dadali!
3: Dadali!
6: Radyo 2.
7: Dadali Show.

0: Yani diye onun da diye hayatıma ne varsa malamın burcumun yarısı. Kıymetli balyem, o balyem. Efendim buradayız. Geldik, saatlerimizi gösterdi. Benden önce yaşattı tüm güzellikler adına her şeyin başında. Sevgili Serkan Lanma'ya çok teşekkür ediyorum. Vallahi ben de yolda dinledim Serkan'ı. Baktım yolda öyle geliyorum Serkan'cığım yayınaydı. Dedim bir kulak verelim bizim uşağa. Sıkıntı yok. Serkan Lanma. Yürüyünü sağlık ben limeyim valla. Serkan Lanma'nın son bulduğu nokta 7 bölgenin ayrımsız tek radyo programının başladığı an. Yayına kim geldi?
1: Dadali Show.
0: Diyem öyle ya. Ne dersin?
1: Dadali Show.
0: Ver bakayım sesi. Saat 20'ye kadar şöyle hayatı 2 saat boyunca ciddi almayacak olan herkes radyosuna bir kademeden ses versin. Cuma günü haftanın son iş günü. Dolayısıyla cuma trafiği biliyorsunuz İstanbul'umuzun olmazsa olmazsa. Seviyorum hep beraber seviyorum. Ne kadar bünyemiz alıştı desek de çok fazla da alışmadı ama yapacak bir şey var mıydı? Yok Allah'tan. Yine benden Allah razı olsun. Yani trafik dinlemiyorum onu. Düşündüm dedim ki gene ne varsa dedim ama bu insanlar evine yorgun gitmesin ya. Vallahi uşaklar patiyle soluk soluk efendime söyleyeyim yorgun ana baba görmesin diye gene kendimi feda edelim bu akşam da beraberim. Sıkıntı yok. Ahenk de grubu bile katkılarıyla startımızı verdik sevgili Ahmet Tılgay ve bütün Ahenk de grubu bile çalışanlarına da hayırlı cumalar dileklerimizi gönderelim. Sevgili Ahmet Tılga. Yarın Ahmet abinin uşağının düğünü var. Yarın Sancaktepe'de olacağım. Ben de gidiyorum düğüne inşallah. Tabii. Düğünde olacak yarın. Biz Sivas halayı yaparım bile. Öyle görmüyor. Vallahi öyle görmüyor. Ahmet abi ne güzel Sivas halayı yapaymış ya. Nişandan bilirim de. Nişandan öğrendik onu yani. Neyse yarın bir Sivas düğünü görelim her. Tabii canım ya. Eyvallah. Efendim Ayenk'te koruma bile nerede? 1200 metrekarelik merkezi. Tam olarak Sancaktepe Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. Şimdi burada ne iş yaparız? Müteahhitlerimiz de bize bir kulak versin. İnşaat mobilyaları, mutfak dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları ve dükkanlarınıza yatıracağınız tabela. Tabela bölümümüz de var. Yine Asya Müzik aynı yerde. Asya Müzik dediğim müzik aletlerini yani bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna. Anlıyor musun? Hem imalede hem aynı zamanda satış yerinde. Sancaktepe Yeni Devlet Hastanesi'nin karşısında. 0536-868-4124. Ahmet Çılgan'ın telefon numarası. 0536-868-4124. Ahmet abiyle iletişimde kalın. Müteahhitlerimizden mobilya ihtiyacı olan, müzik aletlerine ihtiyacı olan ya da dükkanına tabela yaptırmak isteyen herkes arasın görsün bakayım. 0536-868-4124.
2: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman şey yapalım mı? Ne dedik o şarkı hani değil ya bu nevi canını da sıkanlar olur da Allah'a yalvarırsın ya. Duaların kabul olur. Ondan sonra dersin ya oh oldu has oldu. Herkes kendine geldi ha. Çok yalvardım Allah'ıma dualarım kabul oldu. Canım. Bunu size bir sen derim radyodan açılsın bakayım. Son ses. Geldiğimiz belli olsun da belli ya. Haydi.

diye nasıl oldu? Herkes kendine geldi değil mi? Sanki yalvardım Allah'ıma. Sanki yalvardım Allah'ıma. Dualarım kabul oldu.

düşe. WhatsApp üzerinden mesajlar gelsin. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Bir kez daha hepinize hayırlı akşamlar. Herkese bakar. İstanbul Trabi.

0: radyolarının
1: Türkiye radyolarının
0: en dadalisi.
1: En dadalisi.
0: Dadali.
2: Dadali.
3: Radyo Ekim.
4: Dadali Show.
5: Ya bugün var ya böyle sokağa gezmişim dışarıları. Vallahi hep reklam toplantıları. Böyle çok hayal bir toplantıdan toplantıya koşma zamanıydı bugün. Düşün ki yani CNN fuarına bile gittim yani. Bu arada sevgili başkanlara çok teşekkür ediyorum. Perpa Ticaret Merkezi yönetimine de teşekkür ediyorum. Onlarla da yine hem radyo hem televizyon güzel bir çalışma yapacağız. Perpa Ticaret Merkezi yönetimine sevgilerimizi gönderelim. Sevgili Yahya Kara. Yahya Kara'ya başta olmak üzere oradaki bütün A blok başkanına, B blok başkanımıza selamlar olsun. Sevgili başkanlarla da önümüzdeki hafta içerisinde toplantımız olacak. Bugün elektrik fuarı vardı. Perpa yönetimi de oradaydı. Ben de tabii ki iştirak ettim CNR fuar merkezine. Güzel güzel projeler geliyor. Allah razı olsun hep bunun içinden. İş adamlarımıza selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Perpa Ticaret Merkezi de çok yakında Dadali Show'un ana sponsoru olacak. Hem televizyon hem radyo gidiyoruz. Vallahi herhalde bu gidişle radyo programını çok yakındır 10-12'ye de çıkarıyoruz. 10-12 akşam 17-20 yapacağız. Tabii. Ama şimdi 1 Kasım'a kadar. Bu arada bizim Başakşehir Devlet Hastanesi'nin mülki amiri sevgili Murat burada. Tuhatlı Murat. Hastanenin sahibi Murat. Canım benim ya, hoş geldin lan. Adamsın. Yalnız misafir biliyorsun hani, misafirden biri. Sen burada misafir değilsin. Sen şimdi ayağa kalk bakayım. Kalk ya. Al çayı doldur. Çalış. Kız beni iyi tane, ağla durma nani. Açık olsun lan sen. Murat, çay açık olsun. Her nerede kalmıştık? Şimdi sevgili başkanlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. Yine güzel güzel firmalarımız var. Bu arada İstanbul Sanayi Doğalgaz, Perpa Ticaret Merkezi, dur ya ben hepsini saymayayım sonra nazara geliyorum ya. Yemin ediyorum hepsini saymayayım sonra nazara geliyorum yani. Neyse yani güzel tanışmalarımız var. Pazartesi itibariyle ikinci saatimizin ana sponsoru de AKT Beton arkadaşlar, sevgili Muharrem Akıncı. Selam olsun Muharrem abi, dinliyor musun? Sundu sunarları yollamıştık, hazırlıyorduk abi. Pazartesi saat 19'da da 19-20 arasında da AKT Beton'un katkılarıyla burada olacağız. Beton firması. Bizlerle beraber olacak. Bu sanatımızın ana sponsoru olacak. Ve şimdi ne diyordum? 1 Kasım'a kadar. 1 Kasım'da program artık 18.00'da değil 17.00'da başlayacak. Radyo programımız. Ayrıca eli kunağında önümüzdeki hafta itibariyle büyük ihtimalle başladık. Sabah 10-12'de yine Dadali Show yayında olacak. Akşam yine 18.20. 1 Kasım'da da dediğim gibi 17'de başlayacak programımız. Ama 8 Ekim yani haftaya Perşembe Ekin TV'de Dadali Show yayında olacak. Haberiniz olsun. Televizyon programımızın ilk konuğu da Eda Doğanay ve Serdar Doğanay oluyor. Yine sonrasında görüştüğümüz sanatçı dostlarımız var. Birbirinden kıymetli. Hepinizin bildiği isimler. Onları da saymayalım. Bazılarını zoruna moruna gideyim. Nazara gelirdik. Olmayı böyle. Anlıyor musun Murat? Vallahi hain sana. Onu bildiğin gibi değil benli. Oo Murat Göksimen. Tayfun Tayyazı'nı bozuyor. Hoş geldin benli. Ne demişsin bakayım bir? Abi diye yola sıktık demiş. Murat Uğur Doğan'la berabersin he? Ya başver o dedin sanat için çalmaya gerek yok. Tabii. Selamünaleyküm kardeşim diye öyle diye bir imkan diye sunmak diye uygun diye bulursanız demiş. Bir dinleyici bir ayakkabı hediye de. Ha? Onları ben sana şöyle söyleyeyim İbrahim abi. Bak Sivas merkezde adam Sivas'ta aynı zamanda daha ziyaret edemedim. Burgurlu'da ayakkabı fabrikası. Burayı da bir ziyaret edelim. Bak buradan diye dinleyicilerimize de ayakkabı da verelim demiş. Vereceğiz. Hepsini yapacağız. İbrahim abi ben oraya geldiğimde, Burgurlu'ya geldiğimde bunların hepsini seninle detaylı konuşuruk abi, olur mu? Eyvallah. Bülent Seber sana da selam olsun. O da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bülent Seber'e de gönderelim sıradaki eseri. Sonra iyi akşamlar dostum. Hayırlı yayınların olsun. Her şeyin gönlümüzün olduğu sağlık, huzur dolu bir akşam olması dileğiyle servisçi müzisyen Yüksel Altun. Eyvallah Yüksel abi, hoş geldin. Selamun aleyküm kardeşim diye hoş geldin. Sefalar getirdin. Huzur, bereket getirdin. Rabbim senden binlerce kez razı olsun. Alemin kralı diye kim derseniz derim ki diye Dadali. Dadali. Bu alemin kralı. Ekspreks ayakkabı İbrahim Gülmemik. Adamsın ya. Vallahi adamsın. Vay vay vay vay vay vay vay. Abim hoş geldin diye. Dünya yuvarlaksa deyip bazı insanlar değil nasıl köşeyi dönüyor demiş. Bak çok mantıklı konuştun gibi. Vallahi çok mantıklı konuştun.

0: sesimi hem yaşa hem de son
1: Radyo 2
0: kiminle son
2: Dadani Show.
0: Alem Radyo dinliyorsun, Alem Program dinliyorsun, Alem Dadani Show dinliyorsun.

0: Tüm şehir hazırlıyorum.
1: En dadalisi.
0: En dadalisi.
1: Dadali.
2: Dadali.
3: Radyo 2.
2: Dadali Show.
4: Ama ben de dırla, ben de film koptu. Bak Karadeniz'i tamam, hadi girdik, eyvallah. Yine aynı ritmi hiç bozmadan. Böyle biraz daha hareket. Hani değiller büyüklerimiz, nerede hareket orada bereket. Ben de diyorum ki nerede hareket orada.
2: Dadali Show.
4: Allah benden razı olsun ya. Öyle bir şey yok ya. Allah ben de olsam beni dinlerim da. Ben sesi bakayım, devam. Trafik. Hani İstanbul trafiği buraya mı? Açın da sesi. Ya bir dakika, yıkılsın ortalık ya. Haydi.

0: bütün hafta yorulmuşuk ya.
1: Yedi yani, bırakın bakayım. Türkçülerle böyle bir yorgunluğumuzu atalım da ola. Ver sesini. Nerede son?
2: Radyo 2.
0: Kiminle son? Dede.

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, getir elini. Yala buraya.
2: Havrayı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Heh, onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra köşe var. Köşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Geçfederim.
4: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0536 868 41 24.
5: Dadali. Dadali. Dadali. Dadali.
6: Aman Allah benden razı olsun gerçekten. Yani Dadali Show. Çok güzel şarkılar çalayım ya. Çok güzel türküler çalayım ya. Vallahi bu çocuk bu işi yapay ya. Hiç mütevazı olamayacağım. Bugün dedim ki bir öyle böyle bir saatlik vaktim var dedi. Dedim kankimin yanına gideyim de bir enerji alayım falan. Keşke gitmeseydim uyku. İçim değişti. Uyudum uyuyacağım ha. Kanka dedim iyi ki dedim yanına geldik muhabbetine dedim. Doyum olmayı dedim ya. Ay kankamın yanında ayılayım diye böyle bir hani üzerime böyle kasvet çöktü ya. Dedim ulan bir kahve içeyim. Kahve de fayda etmedi. Kankam dedim sen ne yaptın kurban olayım dedim ya. İçimiz geç, uykum geldi ya. Ben dedim gidiyorum diye bak ki nereye dedim işe. Ben dedim normalde yayınımız var ya dedim bu saatte. Neyse sağlık olsun. Kankam bugün error verdi. Bugün sıkıntılı. Vallahi öyle.
7: Gelmiyor, gelmiyor. Vefasız yarı gelmiyor.
6: Kolay gelsin kardeşim demiş. Radyo dinlemek değil çok güzelmiş değil. Tabii ama değil sen olursan. Radyoda seviliyorsun demiş. Servisi Fadime ablam canım ablam benim ya. Vay lan ablamı özledim ama. Bayağı dürüst giyeli. Organizasyonlara falan da denk gelmedik Fadime ablayla. Genç organizasyon yaptığımız yok ki ya. O yüzden. Yapsak ablam illaki gelir ama. O illaki gelir. Selam olsun Fadime ablam. Allah var etsin seni. Merhaba Dadali abicim diye çok şükür kavuşturana sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin. Var Tony sevgi kız sen neresin sen? Var Tony.
7: Oy oy esmeri libramın hayderi lisardıla mınasya valla minu hançeri.
6: Yapalım mı? Esen mi diyorsun?
7: Oy oy esmeri libramın hayderi lisardıla mınasya valla minu hançeri.
6: Kim söylüyordu onu? Dur bakayım burada bulabilirsek. Çünkü sistem değişmiş ben buraya. Gelmeyeli.
7: Oy oy esmeri libramın hayderi lisardı lemnasya valla minu hançeri.
6: Dur bakayım benim yok abi değil. Aynur Polat'tan değil. Ben başkasından çalaydım onu da. Sanatçına da aklıma gelmedi ya.
7: Oy oy esmeri libramın hayderi lisardı lemnasya valla minu hançeri.
6: Neyse ben onu birazdan bulurum. Tamam onu ben bulurum. Az sonra bulacağım onu. Hiç sıkıntı yok. Mesajlarla devam edelim. Kankam diyor ki kahve içtik ya diye. Kahve herhalde bizi diye çarptı demiş. Bak olabilir. Öyle, bak öyle dedim mantıklı geldi. Vallahi. Kankam, kankam. Eskiden kankam öyle miydi? Eskiden kankam neşe saçardı. 23 Nisan gibi diyor. Kankam, bugün yemin ederim uykumu getirdi ya. Hele o yanında bir tanesi daha var kurban olayım o. Adamı hayattan soğut diyor. Dedim ki bir tane kulaklık alıp gelir misin dedim. Mağazayı komple alt üst dedi gene bulamadık onu ya. Neyse gene ne varsa. Adam demiş ya tırnağın varsa saçını kaşıya sağlık. Kendi dışımızı kendimiz yapacak. Ne yapalım abi?
8: Ulan yoluna ayırın bir tane kulaklık ya. Bir tane kulaklık bulamayayım şu koca mağazanın içerisinde.
6: Yok abi ben bunlara bir şey öğretemedim. Vallahi bir şey öğretemedim.
8: Sevgili kankacığım sağlık olsun. Yapacak bir şey yok.
6: Bizim Karadeniz'de ne diyorlar? Banktın olmayı bakmayacaksın öyle de. Yapsak bir şey var mı? Yok. Şimdi bunu da esperi değerlenmişim tamam. Hoppa. Ya yok böyle bir uşak yok ya. Vallahi kendimi medetme gibi olmasın ama yemin ediyorum bu çocuk bu işi yapar ya. Esra diyelim öyle ya. Vallahi öyle.
8: Açılsın radyolara bakalım haydi.
6: Mart onu Sevgi'ye yazsın ya.
8: Sevgi.
6: Sevgi bize onun Türkçe mealini yazaydı. Ezer Kürtçe o Türkçe mealini yazaydı. De o zamanın aklımıza onu da unuttuk ya.
8: Neyse bu bizim dadanicileri bu arada yavaş yavaş toparlamaya başladık. Akşam saatini de alıştırdık Allah'ın izniyle. 1 Kasım'a kadar 18-20'ye kadar buradayız. Yani 18-20 arası buradayız. 1 Kasım'da da 17'de yayında olacağız. Ama hafta içi belli olur. Hafta içi de büyük ihtimalle. Hatta gündüz 10-12'de yayında olabilirim. Haberiniz olsun. Sana mesajlarına şöyle bir bakayım. Kardeşim diyor hoş geldin. Sen geldin. Radyoya sen geldi. Senin çaldığın türküler, sohbetin, muhabbetin ömre bedel. Seni seviyoruz dedeli. İyi ki varsın demiş Atilla. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kasımpaşa'dan selamun aleyküm. Sivaslı Murat abi diye. Dün dedim diye sana akşam programı yaramadı sana diye. Sultanbeyli Devlet Hastanesi diyecektin sanacaktı. Ayıkta kurma bir ya. Aynen öyle Sancaktepe Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. Oğlum sen bu kadar mı yakını takip ediyorsun lan beni? Sivaslı Murat helal olsun sağ ol lan. Dün akşam dedi yağmurlu İstanbul sabahından dedim diye. Yaşlanıyorsun herhalde. Ellem. Belki de öyle de. Belki de yaşlanıyor. Belli mi olur? Murat Uğur da arada gelsin. Bu güzel eser. Sevgili abime. Dadan abi Zekeriya Ünlü'den diye Pınar Emre şarkısını istek demiş. Oğlum ben istek sanmayayım diye. Ha bu istek sevdanızdan bir vazgeçin da olay ya. Şahin Oruç. Serkan Laman'ın diye kuzeniyim. Serkan Laman'ın bırak kuzeni olmayı. Serkan Laman'ın babasının oğlu olsa. Bak babasının oğlu olsa gene çalma. Turpin'e bak ya Serkan Laman'ın kuzeniyim diyor. Ya Serkan Laman'ın dile kendisi olsun gene istek çalmayalım. Serkan'a selam olsun Serkan Laman'a. Eyvallah Serkan. O zaman buyurun bakayım. Dadanım'ın yine Kürt damarı attı. Haydi bakayım aç sesim.

0: Ben Kürtçe gelsin lan. Romanya bir gidelim lan ola. Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programı.
1: The Daily Show.
0: Aynen öyle. Kürt'ün nasıl alevi süsünlüsü, herkesi gösmeli. Hepsi nerede?
1: The Daily Show.
0: Nasıl?
1: The Daily Show.
0: Teşekkürler Türkiye.
2: Radyo 2.
1: The Daily Show.

0: Bozuk'la kiminle sun?
1: The Daily Show.
2: Türkiye radyolarının, en dadalisi.
1: The Daily Show.
3: Çal

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: 0368-4124.
1: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
2: Yatma! Lan git gel, getir elini. Yala buraya.
3: Havra'ya görüyor musun?
1: Nereye?
3: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
1: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
3: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
1: Evet.
3: Ya, onu oradan sola döneceksin.
1: Tamam mı?
3: Tüm düz gidiyorsun, burnun dikine gidiyorsun. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
1: Tamam. Sağ olasın kanal.
4: Lan ne yaptın?
3: Adres tarif ettim.
4: E gene vurdun adamı.
3: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
5: Badali!
1: Lan ne oldu?

0: Kurban olurum da ölürüm. Zeynep'im, sevgilim, Sivas yaptık abi. İyi doğdu, iyi doğdu yani. Sivas'a da bir kez daha selamlar olsun. Bu arada Sivas demişken ayenk de kurma bile de. Sivas Kangalli. Aynen öyle. Ahmet Tümbe. Adam gibi adam.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim. Sancaktepe Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında yerimiz 1200 metrekarelik alan. Buradan imalatlarımız devam ediyor. Konu mobilyaysa Ahenk Dekor Mobilya. İşinde uzman kadro. Emrinize amade, yeter size. Mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları, dekorasyon işlerimizde. Tamirat, tadilat işlerimize kadar Ahenk Dekor Mobilya'ya sevgili Ahmet Çılgı'ya ulaşabilirsiniz. Hemen yan tarafımızda yine işletmelerine, dükkanlarına, firmalarına, iş yerlerine tabela yaptırmak isteyenler var ise tabela bölümümüz var. İstediğiniz tabelanın hem montajı hem imalatı bize ait. Yan tarafımızda Asya Müzik var. Müzik aletlerinin imalatı da aynı zamanda yapılıyor. Bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna. Hem imalatı hem satış madde, satış maddesi de yine aynı yerde. Sancaktepe Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında yerimiz. 0536-868-4124. 0536-868-4124. Ahenk Dekor Mobilya'nın sevgili Ahmet Zırga'nın telefon numarası. Ahmet Zırga'ya, Ahenk Dekor Mobilya ailesine katkılarından dolayı teşekkürler. Yarın inşallah Allah'ın izniyle neredeyiz? Ahmet Zırga'nın oğlunun düğününde olacağız. Sancaktepe taraflarında, Sarıgazi tarafında, o taraflarda bir yerde salonda. Şimdi salon tam aklımda değil ama yarın düğündeyiz Allah'ın izniyle. Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Zırga. Teşekkürler. Hayırlı işler.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Benden alana kız haram olasın adam.
1: Ben de güzel okuyayım ya. Vallahi Allah benden razı olsun. Öyle bir şey.
0: Şimdi saati sonlandıracağım ama Dadali Show reklam hattını da vereyim. İş yerleri sahipleri, firma sahipleri reklamla ilgili gerek Ekin TV'de gerek Ekin Radyo'da. Dadali bir de bizimle bir reklam çalış. Bir de biz seni tanıyalım. Bir tanışalım. Biz de bir reklam başlayalım diyorsanız 0532 659 2052'ye çağrı bırakın. Ben arayacağım gelen çağrıları. Şu an itibariyle çağrı bırakabilirsiniz. 0532 659 2052. Evet, çağrılar gelsin. Gelen çağrıları, şu an itibariyle gelen çağrıları tek tek arayacağım. Ne yapacağız? Bu vesileyle sizleri de Radyo Ekin'de, Ekin TV'de, Dadali Show'da firmanızın reklamlarını yapmış olacağız. Allah'ın izniyle. İş yeri sahipleri, firma sahipleri, alın telefonları elinize. 0532 659 2052. Numarayı bir daha vereyim. 0532 659 2052'ye uzun uzun çaldırmayın. Bir kere çağrı bırakın yeterli. Anne, benim hayat sigortam dinliyor bak. Valla. SSK'yı iptal etme sebebim. Muharrem Akıncı. Muharrem Akıncı. AKC Beton Yönetim Kurulu Başkanı Özakıncı Maden. Yönetim Kurulu Başkanı. Gönüllerin Başkanı. Adam gibi adam ya. Can abim benim ya. Yayından sonra da Muharrem abiyle görüşmemiz var. Muharrem Akıncı'yla. Evet, pazartesi itibariyle bu arada arkadaşlar bir kez daha programın başında da söyledim. Bugün de hatırlattım biliyorsunuz. Pazartesi itibariyle saatler 19'u gösterdiğinde direkt ne yapıyoruz? AKC Beton katkılarıyla Dadali Show başlıyor diyoruz. Yani bu ikinci saatimizin ana sponsoru AKC Beton. Benden söylemesi bak. Muharrem abi bu arada sloganı ben hazırlamışım. Bu hani Dadali Show başlıyor diyecek ya, AKC Beton'un sunduğu Dadali Show başlıyor diyecek ya abi. Orada öyle demeyecek ama ne diyecek biliyor musun? Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton Dadali Show'u sunar diyeceğiz abi. Tabi 0539 588 53 53 de olacak oraya. Anlıyor musun? Ben de dedim ağa ki anlıyor musun? Dedi bana kendim ayrı. Ben de dedim ağa ki korkarım ondan. Muharrem Akıncı'ya selamlar olsun. Yayından sonra sevgili Muharrem Akıncı'nın yanında olacağım. Şu anda dinliyorlarmış beni de. Güzel. AKC Beton Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Akıncı'ya ve aynı zamanda oradaki bütün yanında kimler varsa dostlara, çalışanlara, herkese selamlar olsun. Hepinize de yansın bakayım. Evet, saati sonlandıralım. Yeni saatte bir geçiş yapalım. Haydi.
2: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show sona erdi. 0536 868 4124.
0: Vallahi çok fena türküden ayarlanmışım. Çok fena türküden ayarlanmışım. Herkesten bu türkülere kulak versin. Bu arada gelen çağrıları görüyorum. İş yeri sahiplerinden, firma sahiplerinden. Dadali Show reklam ve sponsorluk adına çağrılar gelmeye başladı. Güzel. Birazdan hepinizi tek tek arayacağım arkadaşlar. İş yeri sahipleri, firma sahipleri. Bir kez daha hatırlatıyorum. Dadali, biz de bir reklam çalışalım. Beni de bir aradıysan, firma sahibiysen hemen çağrı bırak. 0532 659 2052. 0532 659 2052 çağrılar gelsin. Haydi! Hadi! Türkiye tadında Dadali Show yayında.
3: Dadali Show.

Ya ben dur yeni sezonda ikinci haftaya televizyonu Nazmi Can alayım ya. Nazmi abiyle biz yan yana geldik mi? Coşu girip ya. Oğlum Nazmi Can'a selam olsun. Yepyeni eser dedim. Bu eseri kim yazdı? Sivas'taydık konserde. Dedi ki ben yazdım dedim. Sana helal olsun ya. Aynı benim gibi yazmışsın dedim. Bana böyle bir yan yan baktı ya. Kanki. Kankim aşka geldi herhalde. Canım benim ya. Kahve mi koydum seni dinleyelim kanki dedi. Gene dedi bizi dedi böyle bir aşka dedi batırdın bizi de. Bizi bitirdin dedi. Bir Sivas türküsü şansına demiş.

Ali Özen. Kral, selam olsun krala. Ali Özen'le bir Erzincan'a gideceğiz. Murat Uğur Doğan'a gelsin. Tabii onun eseridir, sever bunu. Selam Dadali Bey demiş. Yeni indirimin hayırlı olsun. Yemek yapıyorum diye ama diye kulağım seninle. Fener yolundan kolay gelsin demiş. Eda, hoş geldin. An itibariyle şu an boş boş oturuyorum diye. Bu mutlu anımı diye sizinle paylaşmak istedim. Kuyaya makavaya bir odun demiş. Lan Nedim. Nedim yaşamaktan mı sıkıldın sen? Kuyaya makavaya bir odun. Ne bakarsın ulan? Tema. Eyvallah Nedim'e de selamlar olsun. Kim bu? Merhaba demiş. Alakaya diye. Bey'le görüşecektim demiş. Ali'ye ulaşamam. Biz ulaşamam. Aynı ki sen nasıl ulaşacaksın Ali'ye? Abi. Hadi. Oğlum fanların tabi buraya kadar mesaj yazmaya başladı Alakaya. Gene kime ne söz verdin Allah bilir Ali. Selamlar Dadali. Sensiz Ekin Radyo'nun tadı tuzu yok. Allah razı olsun hepinizden. Sizsiz de Dadali Show'un tadı yok. İyi ki geri geldin demiş. Allah senden razı olsun. Şu telefonun diye bedduasını diye bir yetseydin diye gurbetten sıraya. Kucak dolusu. Sevgiler saygılar Fransa'dan Ali. Erkan Acar. Eyvallah sağ olasın. Dadali Erkan Acar söyledi demiş esmeleyi. Gülsüm teşekkür ederim sağ olasın. Bakalım şöyle. Sanatçı diye maral diye Eynesil'den demiş selamlar. Gebe ne bu? Gebe Kiliseli Sunay. Sunay mesajım biraz çorba olmuş ama olsun. Yine okumaya çalıştık onu yani. Selam olsun sana da. Dadali Bey demiş. Kardeşi değil Karslılar da vardı ya. Bize de bir eser yolla demiş. Oo Karslılar geldi mi? Toplanmaya başladınız mı? Allah zeval vermez şu ya. Allah Kars'a zeval vermez. Fena. Pazartesi itibariyle bu saatimizin ana sponsoru AKT.

0: Dadali. Dadali. Dadali. Dadali. Dadali Show.
1: Gel desen gelmez miyim? Uğruna can vermez miyim? Ya işte işte. Sosyal medyada var yani diye senin için dünyaları yakarım falan diyor. Paylaş. Murat da ne desem kafa sandı. Aynı böyle en belli basmane turunma gibi. Gördün mü onu bir söyleyesi?
2: Ne?
1: Gördün mü söyleyesi? Senin için dünyayı yakarım falan değiller ya.
2: Ben kıza gönderiyorum.
1: He?
2: Evleneceğim kıza gönderiyorum.
1: Ay sen de mi yapıyorsun onu ya? Evleneceğim kıza gönderirim onu diye ya. O kız nasıl bir günah işledi acaba sen? Murat'ıma yakışır ya. Düğününe gel zaman bundan söz. Buraya gel bakayım sen öyle kalk. Burada sesin gelmiyor bana. Bu tarafa gel. Kenar orada lak lak bir şey değilsin. Ribli bir şey değilsin de anlamayın. Ne?
2: Mecbur geleceksin artık.
1: Mecbur geleceğim.
2: He.
1: Artık.
2: Sunumu da yapacaksın.
1: Ha sunum da yapacağız bir de.
2: He.
1: Beleş mi?
2: Beleş.
1: Allah senin canın sağ olsun. Sıkıntı yok ya. Hani diye dünyayı yakarım falan. Bir tanesinin altına yazdım. Dedim ulan eve sobayı yakamazsın. Dünyayı nasıl yakarsın? Sen de yollayayım mısın kız aynısını?
2: Ne?
1: Sen de bu kız aynısını yazdı. Yani evlendiğin insanda annen senin için dünyayı yakarım falan değil misin?
2: Diyorum.
1: Sen. O da buna inanıyor yani. O da güzel. Bu da Allah'tan ne yapacaksın? İyi akşamlar Dadali Bey. Nurtepe'den Sidem sıradaki fanta sevdiklerime gelsin demiş. Gelsin Sidem. Dadali, Dadali. Yiğit, iyi yayınlar abi demiş. Sağ olasın Yiğit, hoş geldin. Selam olsun, iyi yayınlar dilerim. Sayın Dadali diye gelen mesela 8665'ten. Dadali uzun zamandır diyor yok tütüm diye. Ne? Ben demiş Oğuzhan özledim mi demiş. Özlemez olur muyum ya? Ayıp ediyorsun. En son diye MCD sponsor olurdu. Ne yaptık diyor o işi. Görüşmeye gelecektin abi demiş. Ne zaman lan? Sen ne zaman çağırdın biz gelmedik? Benim niye haberim yok? Oğuzhan. Annem sen bu onun bir detayını yaz bakayım bana. Benim haberim yok. Sen öyle bir şey demedin mi aç? Bu arada Kıratlı Mimarlık, Kıratlı Filmcilik'le Resul Bey'le görüştüm az evvel. Resul abimle görüştüm daha doğrusu. Abi diyeyim çünkü çok samimi geliydi sesi. Resul abi açık bir radyo. Kıratlı Mimarlık ve Kıratlı Filmcilik. Yarın saat 10'da Çekmeköy'de olacağım. Resul abi konum açacak birazdan bana. Erzurumluymuş. Vallahi dedi ki Kıratlı Mimarlık. Ben de reklam çalışmak istiyorum. Seni dedi dinleyelim dedi sürekli. Sağ olsun. Allah razı olsun. Resul abi dinleyeyim misin şu an? Radyonun açık mı? Kıratlı Mimarlık, Kıratlı Filmcilik. Yarın inşallah Resul abi de reklama başlatacağız Allah'ın izniyle. Yarın saat 10'da Çekmeköy'de olacağım. Kıratlı Mimarlık ve Kıratlı Filmcilik'te olacağım. Allah'ın izniyle. Hayırlısı Allah'tan da. Resul baba dinleyeyim misin bilmiyorum ki. Yansıdın firmanın ismini ama sen ne diyorsun? Aynı yerden yaz, aynı yer. Aynı yerden yaz. Dinleyeyim misin şu an? Radyon açık mı? Bir yaz bakayım. Gelmem mi, gelemem mi? Nerede kaldın Osman emmi? Seni bir Erzurum'a götüreyim ya. Erzurum yaylası. Ya ben çok seviyorum o şarkıyı ya. Buran abi çok güzel okumuş onu. Zaten uç kişi okuyor bunu abi. Bir ben, bir Nevzat bir Burhan Topal, bir Nevzat Soydan, bir de Dadali yani. Dinliyorum, teşekkür ederim demiş. Canım benim ya. Selam olsun. Resul abi sen konumu da at. Tamam, yarın saat 10'da Kıratlı Mimarlık'tayız. Kıratlı Filmcilik'teyim. Saat 10'da Çekmeköy'deyim. Allah'ın izniyle seni de başlatıyoruz abi. Hayırlı olsun. Bu arada Oğuzhan, canım benim. Sen bu MC demiyorsun da hiç bize bir şey de duyun yok. Yaz, detayları yaz bakalım. Bir görüşelim. Dadali yayın başından diye belli düşünelim diye. Altın diye çok pahalanmış diye. Hafta sonu düğününe diye altın takacaksın diye. Gitti paralar herkese, iyi hafta sonları demiş. İsviçre'den Semra. Ha hafta sonu. Ha yarınki düğüne değilsin sen. Bakın altın dedin, düğüne gitmekten vazgeçtin. Semra'cığım bizim IBAN sende kayıtlı mı, bizim IBAN numarası? İsviçre'de para çok sonuçta. Ha? Kaydetmedin mi sen IBAN'ı? TR77. 3-0-6. 2001.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, getir elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel. Onun oradan sola döneceksin. Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Dadali Show.
5: Dadali Show.
4: Dadali Show.
5: Dadali Show.

0: bakışı farklıdır alemin gözdesi. Dadalidir dadadali, hayırseverdir yardımı sever, yalana dolana hiç gelemez radyolarda. Dadali aç
1: Dadali. Dadali. Dadali.
2: Bir de mesaj okuyalım mı? Dadali. Biraz mesaj okuyalım, ondan sonra aşk ile can sana yapalım. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyelim. Türkiye radyolarının biliyorsunuz ki ayrımsız tek radyo programıdır.
3: Dadali Show.
2: Aşk ile. Ama önce mesajları bir okuyalım. Bakalım kimler neler yazmış. Kendimi de geliştirmek de isterim ama diye mevcut diye sürüm güncelleme kabul etmeyin. Ne yapacak abi demiş. Nedim oğlum, sen oksijeni bol mu aldın? Gene bugün seni oksijenin içine mi bıraktın? Ne oldu? Gene ne yaşıyorsun sen? Nedim! Oksijen tüpü sıdayı bu, tamam mı? Oksijeni çok aldı mı? Böyle olur işte. Değişik bir Nedim oluyor. Yani bunu fabrikalarına döndürme. Güncelleme atmak mümkün değil. Error veriyor. Error olur. Öyle yani. Ne yapacaksın? Nedim'ciğim sen aynen böyle şey yap. Bırak, bırak hiç oynama. Fabrika ayarlarını oynama. Aynı gerisi gizli takıl. Rahat ol. Hayatım boyunca Nedim'i tanıdım, tanıyorum. Hep Nedim'e özendim. Yemin ederim akıl yok, fikir yok, huzur içinde yaşayın. Yemin ederim bak. Nedim, seviyorum seni valim. Bir akşam gel, yanıma gel. Bir akşam gel, buradan yayın yapalım beraber. Nedim lan, Nedim önemli adam. Nedim'i severim. Selam emmi, bize Güler Duman'dan bir parça çalarsan seviniriz. Yakup kardeş, Okan Yıldırım, iyi yayınlar demişsin. Sağ olasın valim. İyi akşamlar dadarı, hoş geldin. Bir daha diye özlet mekanını abim, iyi ki varsın demiş. Gülsene, hoş geldin. Dadan abi bilirim istek çalmayacaksın ama diye bir defa aldı İbrahim Halkın'dan. Aşkından yanayım. Bak bizim şarkı. Aşkından yanam, yanam, yanam. Ben onu okudum mu benim kankam dayanamıyor. Kankam ağlıyor. Olmuyor. Şimdi onu çalarım. Dayanamam. Rahmetli, Allah rahmet eylesin İbrahim Halkın'ın tam böyle nakarat kısmına bende başlıyor. Hani aşkından dedim mi kankam hemen dayanamıyor, ağlıyor falan. O yüzden şey yapmıyorum ya. Tabii tabii. İbrahim Erkal diyorsun. Merhaba, iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Uçekin, bizim evlilik yıldönümümüz. Bize güzel bir şarkı çalar mısın diye sevinirim demiş. He, Uçekin sizin evlilik yıldönümünüz. Anladım. Allah mesut etsin de. İşte benim çalacağım şarkı da sizin boşanmanıza sebep olabilir. Yanlış anlaşılır. İşte karı ve aile şiddeti görmek istemiyorum bak. Uçekin evlilik yıldönümünüz, anlıyor musun? İşte ben burada çalarım bir tane şarkı. Yengem yanlış anda, eniştem yanlış anda uğraşırız onlarla. Tanıdığım boşanma avukatları var. Tanıdığım avukatları var ama gerek yok. Aile faciası görmek istemiyorum. Ben o işe... Allah mesut etsin inşallah. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sultanbeyli'den Cemil Leyla Yılmaz. Dan da mis selamlar. Yalova'dan dönüş yapayırık. Radyo 2'nin olmasa diye bu yol çekilmez. Akşam trafiğini diye hiç dilime bile diye getirmek istemiyorum. Seviliyorsunuz. Değme felek diye. Eyvallah, hediye ederseniz sevinirim demişsin. O adam bakacağız. Ha, Resul abi de konumu yattı. Tamam, yarın onda Çekmeköy'deyim Allah'ın izniyle. O zaman şöyle yapalım. Aşk ile can cana yapacağız. Dediğim gibi ama önce Dadali Show reklam ve sponsorluk hattını verelim. Şimdi bakın, 1 Kasım'a kadar hafta içi her gün 18 ile 20 arası buradayım. 1 Kasım'da 17 ile 20 arası burada olacağım. Yani 5'te başlayacak 1 Kasım'da programımız Allah'ın izniyle. Hafta içerisinde de 10-12 arası yine Dadali Show yayında olma ihtimali çok yüksek. Buradan firma sahiplerine de seslenmiş olayım yani. 8 Ekim'de haftaya perşembe televizyon programımız başlıyor. Eda Doğanay stüdyo konuğum, Serdar Doğanay stüdyo konuğum Ekin TV'de her perşembe 19.30-21.30 arası da televizyon programımız başlayacak. Haberiniz olsun. Firma sahibi, iş yeri sahibi, reklamla ilgili Dadali görüşelim değilsen şu anda numarayı vereceğim. Telefon yanımda. Tarı bırak. Tarı bırak, ben arayacağım sizi. İş yeri sahipleri, firma sahipleri, reklamla ilgili tarı bıraksınlar. Ben arayacağım sizleri. Haberiniz olsun. 0532-659-2052 0532-659-2052 İşleri sahibiysen, firma sahibiysen, Dadali bir de biz reklam yapalım, işlerimiz hareketlensin Allah'ın izniyle değilsen, rızkın kefiri şüphesiz Allah, dilim döndüğü kadarıyla senin firmanı da anlatırım, sıkıntı yok. Beni ben yapan, yani Dadali'yi Dadali yapan 5 milyon dinleyici, Kürt'ü, Lazi, Alevi'si, Sünnet'i, Çerkez'i, göçmeni, senin de müşterin olsun abi, işlerin hareketlensin Allah'ın izniyle. Vermeden almak şüphesiz Allah'a mahsus, öyle mi? O zaman firma sahipleri, işleri sahipleri, daha önce hiç reklam çalışmamış olanlar, alın telefonlarınızı elinize. İş yeriniz varsa abi reklam yapın abi. Şu an reklam yapma zamanı. Benden söylemesin. 0532 659 2052. Gelen çağrıları ben arayacağım. 0532 659 2052. Şimdi çağrılar gelsin. Peki o zaman ne diyoruz? Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Aşk ile. Merhaba kaymalar, ne var?

0: hazırlarım.
1: Türkiye'de hazırlarım.
0: En dadalisi.
1: En dadalisi.
0: Dadali.
2: Radyo 2.
3: Dadali Show.

Şu anda taksideyim diyor. Açtım son ses seni dinliyorum. Bu şarkı da güzel. Sivas Erkeği dinliyor ya. Bizi Oktay Arslan. Kral Faruk'un oğlu. Aynen. Faruk Emzim'in oğlu. Faruk Emmi. Selam olsun. Faruk amcama da selam olsun. Oktay Arslan'a da. Takside şu anda bizi dinliyor. Bir yandan direksiyon sallayı. Rızkının peşine. Bir yandan da kulağı tabii dadalıydı. Sıkıntı yok. Ümraniye geçerken değil bizi de uğra. Tamam uğrarak uğrarak. Karşıya da dur bakalım. Yarın bir olsun hele Allah'ın izniyle ya. Bakacak o işlere yani. Zamanla yarışırdık ama hayırlısı ya. Vallahi hayırlısı. Askine. Allah Allah. Mesajlara şöyle bir göz gezdireyim mi? Ahmet Asıl selamlar olsun. Ayten demiş seninleyiz. İyi akşamlar abim demiş. İyi yayınlar sevgili Beyaz Aydın. Beyaz Aydın'a da selamlar olsun. Sevgili dost sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Şimdi havale. Evet. Raboreyi bir ayarlamamız lazım. Biteninden güzel bir değiş kulaklarda yer alacak. Şimdi Güzel Bey Sofu Baba yapacağız. Sabah da Kiroz kulaklarda olacak. Sebahat Hoca'yla muhabbetimize devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Anlayın mısın? Fena. Ama radyolar böyle küçük olmaz ha. Dadali yayını açın son ses olması lazım. Anlayın mısın? Bu arada Instagram'da Radyocu Dadali sayfasını, sayfayı takip etmeyenler varsa takip alsın. Radyocu Dadali sayfasını Instagram'dan takip alın arkadaşlar. Daha takip etmemiş olanlar varsa aramızda Radyocu Dadali sayfası takip alınsın. Allah'ım Allah'ım. Fena. Çok sevdiğim bir deyiş. Yani deyişleri gerçekten seviyorum ama bu deyiş bende apayrı bir yeri var ya. Anlayın mısın? Fena. Askile.

0: süper bir deyiş. Çok sevdiğim bir deyiş ama bunun üstüne de üstadlar konuşsun artık değil mi? Sevgili Sabahattin Kiraz, onun üstüne de şöyle güler duman. Çok sevdiğim bir türküdür. Bir kutuk boyuna kabuk bağlamış yaralara bir dokunalım be. Unuttuğunuzu sandığınız o hikayelerin üzerinden böyle bir geçelim be. Hiç ummadığınız, hadi canım dediğiniz o konuları bir aklımıza getirelim be. Bu arada Kankit Mahallesi'nin sevilen ismi Onur Bozatlı. Onur Bozatlı şu anda dinliyor. Sevgili Onur abime selamlar olsun Onur Bozatlı'ya. Kankit Mahallesi'nin sevilen ismine, vadinin eskimeyeceği ismini çok sevdiğim sanatçı abimdir. Sevgili Onur Bozatlı'ya da selamlarımızı gönderelim. Onur Bozatlı! Onur abim, can abim. Yansın vadide yapacak inşallah. Selam olsun Onur abi. Dinliyor şu an Onur Bozatlı'ya da gönderelim bu güzel eseri. Sonrasında Türk'ün içerisinde kimler kendini buluyorsa hep bu nisan armağanımız olsun. Haydi! Vay deli vay! Neredesin?
1: Radyo 2.
0: Kiminlesin?
2: The Daily Show.

0: dedim.
1: Valla bir şey söyleyeyim mi? Kim ne derse desin abi. Türk'a hiç kimsenin bir şey deme hakkı da yok ama... Böyle bir türkü de yok ya. Böyle bir okuma da yok. Böyle bir yorum da yok. Böyle işte bu yüzden güler duman. Bu yüzden usta. Böyle işte. Yani selam olsun hocanın ellerinden öpüyorum. En son geçen sene sevgili değerli hocamla beraber neredeydik? Mesudiye'de Yevili Mahallesi'nin konserindeydik. Şunu ve bendeydi sevgili Güler Duman Özcan Türe ve sevgili Recep Dönmez beraber. Güzel de bir konser oldu. Hocamla da orada böyle güzel bir sohbet muhabbet etme şansımız oldu. Hem böyle kuliste hem de böyle sahne aralarında. O da benim için çok güzel şeyler söyledi sahneden. Selam olsun sevgili değerli hocama Güler Duman'a. Allah var etsin. Değerlere sahip çıkmak lazım. Değerlere sahip çıkmak lazım. Böyle bir değer kolay yetişmiyor malum. Hepinizin bildiği Hüseyin'e. Selam olsun. Türk halk müziğine gönül verenlere, Türk halk müziğini layıkıyla taşıyan bütün yorumcularımıza, bestekarlarımıza, sanatçılarımıza selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Madem Gülhan Hoca'dan bir tane daha çalayım ben bu saatten işte. Vallahi çalalım be. Çalalım. Gülhan Hoca'dan bir tane daha çalacağız ama çok sevdiğim bir türkü gene. Sevgili Gürkan Çapkan'la beraber okuyacak. Akıllara zarar bir türkü. Yalnız hepinizden ricam radyonun son sesini böyle son ses yapmanız lazım. Açabildiğiniz kadar açmanız lazım, tamam mı? Herkesin radyosunu son ses yapacak. Bu arada şu anda radyoyu yenesem, radyo başındaki bütün dadalecileri de radyo ikincilerini özellikle göndermiş olalım. Hazır mıyız? Son ses yap radyonu, hepinize gelsin.

0: Ay güzel de buna gaza geldim gidiydim program bitirdim.
1: Tabii.
0: Valla benim mezahi gene bitti. Bu demek oluyor ki mezahi bitti yani. Haftayı kapatıyorum tamam. Lan ne güzel de böyle koptum gidiyorum ya. Valla. Sağlık olsun ne yapalım. Havnet bu. İyi akşamları yayınlar İstanbul Sultan Mehmet. Onu okumuştuk pardon. Dadali selam Erkan ben. Öyküyle yolda ekliyor gidiyoruz diyor. Bana diyor ki dadali amsanın diyor. Hala bana diyor katula katula şarkısı sözü var. Ama bu zaten olmaz o ballici ya. Güle yurumanına katula katula. Tanarsak alayı güzel. Alayı güler bize bu şarkı. Sıkıntı. Bu şarkı olmaz. Merhaba dedeli yeni programın hayırlı olsun. İmparator programı diye bıraktı. Turgut Reis, Yoldaş bunlar. Hepsi emekli oldu sevgili. Hepsini EYT vurdu. Aslında burada R-E-T. Tabii. Radyo 2'nden erken emeklilik vurdu. Sevincim yani. Hayırlısı olsun. Arkadaşlarımız canımızdır. Yollar açık olsun. Haklarında hayırlısı olsun. Onlar bizim için kıymetli. Hele de yoldaş. Severim yani. Selamünaleyküm dadıyla kardeşim. Kolay gelsin. Sesini duymak çok güzel. Allah kolaylık versin. Hüseyin Kaynar. Eyvallah. Selam olsun sana da. İbrahim abim demiş ki Bulgurlu'dan Rabbim diye razı olsun. Eyvallah tamam. Okey. Amin cümlemizden inşallah. Sağ olasın güzel insan. Fınat Sarım'a da selamlarımızı gönderelim bir kez daha. Efendim. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepinize kazansız belasız güzel bir hafta sonu diliyorum. Rabbime emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde 7 bölgenin ayrımsız türküleriyle 94.4 Radyo 2'nde. Dadali Show'da görüşmek, buluşmak ümidiyle her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Beni söylemedin demiş. Nasıl söylemedim seni ya? Hamit Taş, Engin Köpki, Şahin Toprak selam söyleyeyim demişsin. Hamit Taş'a da Taş Gayrimenkul. He tamam. Ama bu Hamit Cime söyle bir reklam yapalım Beylülcüğüm. Beylül abi. Hamit Taş'a söyle. Öyle öyle mi? Öyle gayrimenkul, mayrimenkul. Buraya bir kere bir giriş yapsın da. Tabii. O işi sen hallet bana haber ver. Evet. Pazartesi görüşmek dileğiyle her şey gönlünüz olsun. Rabbime emanet olun efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.
2: Dadali Show.
3: Dadali Show.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin amanin yandım. Tiridine tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

O şehrin bütün sokakları dar yapılmıştı, biz yan yana yürümeyelim diye. İnsanlar dar yapılmıştı ama biz yürürdük. Yan yana, yana yana yürürdük.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden. Radyo Ekin.
3: Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belli hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken...

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait.

0: mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Nerede ise Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin. İndir dinle.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Adına gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis ev basmaz gübe gün.

diyorsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem, seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, ipte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iyi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Radyo Ekin.